Johann Sebastian Bach'ın 1729 tarihli 226 katalog numaralı motetini Helsinki Oda Korosu'nun 26 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser İngiliz besteci Anna Klein'ın

Finlandiya Barok Orkestrası'nın eşlik ettiği Helsinki Oda Korosu Anna Klein'in Senin Güzelliğinde adlı eserini seslendirdi. Topluluğun 26 Nisan 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Estonyalı besteci Helena Tulve'nin Ve Ölüm Egemen Olacak başlıklı eserinin ilk seslendirilişi var.

Helena Tulve'nin Ve Ölüm Egemen Olacak başlıklı yapıtını Helsinki Oda Korosu'nun 26 Nisan 2025 tarihli konser kaydından sunduk. Konserde ilk seslendirilişi gerçekleştirilen bir diğer eser Karin Rehnqvist'e ait. İsveçli bestecinin Samanyolunu Ele Alalım adını verdiği kompozisyonunu dinliyoruz.

Korosu ve Finlandiya Barok Orkestrası seslendirdi. 26 Nisan 2025 tarihli konserde ilk kez seslendirilen bir diğer eser, Letonyalı besteci Santa Radnietsen'in Lustral adlı yapıtı dinliyoruz.

Matilda Seppala'nın Gündelik Olağan başlıklı parçasını Helsinki Oda Korosu'nun 26 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser İngiltere'de 1739 yılında kurulan ve halen faaliyette olan Kimsesiz Çocuklar Kurumu için Handel'in yazdığı marşla sona eriyor.

Händel'in Kimsesiz Çocuklar Kurumu Marşı'nı Finlandiya Barok Orkestrası'nın eşlik ettiği Helsinki Oda Korosu'nun 20. kuruluş yıl dönümü konserinin kaydından dinledik. Programımız Johann Sebastian Bach'ın 2. solo keman sonatından Andante tempolu bölümle devam ediyor.

Johann Sebastian Bach'ın 2. solo keman sonatından Andante tempolu bölümü Anatole Todt seslendirdi. Programımızın bu bölümü yine Johann Sebastian Bach'a ait bir eserle sona eriyor. Bestecinin klavyeli çalgılar için Re majör 4 numaralı partitasını dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 828 katalog numaralı Re majör 4 numaralı partitasını piyanist Shagah Nosrati'den dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Gabriel Fauré'ye ait 1887 tarihli Orkestra için Pavan başlıklı eseri Petko Stajnov'un Erkekler Korosu için

için Biniciler adlı baladını ve Fransız besteci Georges Schön'ün 1913 yılında flüt ve piyano için kaleme aldığı Fanteziyi dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü Robert Schumann'la başlıyor. Bestecinin 1846 yılındaki ilk seslendirilişinde orkestrayı Felix Mendelssohn'un yönettiği Opus 61 Do majör 2. senfonisini Kaspar Zehnder yönetimindeki Beyaz Oğlu Turun Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Robert Schumann'ın 1846 tarihli Opus 61 Do Majör 2. Senfonisini Kaspar Zehnder yönetimindeki Beelzebul'un senfoni orkestrasından dinlediniz. Franz Schubert'in son kompozisyonlarından biri olan

Franz Schubert'in 958 katalog numaralı Do minör piyano sonatını Francesco Piemontesi seslendirdi. Gabriel Fauré'nin 1887 yılında orkestra için düşenlediği ve en popüler çalışmalarından biri olan Opus 50 Orkestra için Pavan başlıklı eseri var sırada.

Brent Level'in yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası, Gabriel Fauré'ye ait 1887 tarihli Orkestra için Pavan başlıklı eseri seslendirdi. 14. yüzyılda yaşamış ve Salzburg Keşişi adıyla bilinen besteciye atfedilen bir ilahiyle devam ediyoruz.

Salzburg Keşişi olarak bilinen 14. yüzyıl bestecisine ait ilahiyi Augsburg Erken Müzik Topluluğu'ndan dinlediniz. Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından Monker Sur başlıklı aryanın trompetle seslendirilen yorumu var sırada.

Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından Monker Sur başlıklı aryayı trompette Yuko Harjanne ve Ari Rasilainen yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası seslendirdi. Giovanni Antonio Piani'nin Opus 1 Keman Sonatları dizisinden ikinci sonatla devam ediyoruz.

Kemancı Eva Saladin, çellist Daniel Rosin ve klavsende Johannes Keller, Giovanni Antonio Piani'nin Keman Sonatları serisinden ikinci sonatı seslendirdiler. 20. yüzyıl bestecisi Petko Stajnov'un erkekler korosu için kaleme aldığı Biniciler adlı balad var sırada.

Petko Stajnov'un Biniciler adlı baladını Mihail Angelov yönetimindeki Kaval Erkekler Korosu seslendirdi. 1879'da Prix de Rome ödülüne layık görülen Fransız besteci Georges Jeune'un 1913 yılında flüt ve piyano için kaleme aldığı fanteziyle devam ediyoruz.

Fransız besteci Georges Huyghe'ye ait 1913 tarihli fanteziyi, flütte Iveta Kundratova ve piyanoda Inna Aslamasova seslendirdi. Programımız Johann Helmich Roman'ın Mi minör 20. senfonisiyle sona eriyor. Stockholm Antika Topluluğu'ndan dinliyoruz.

0: Geç barok dönemde İsveçli Händel olarak tanınan Johann Helmich Roman'ın 20. senfonisini Stockholm Antika topluluğu seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role işaret ederek sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Kerkük'teki son

gelişmelerle Irak Türkmenlerinin durumu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 100 yıl aradan sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu vurguladı. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını da vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü asker, 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardali yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze-İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de Sarı Hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin bölgesel önemine işaret ederek, Türkiye küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. Çanakkale'de Gelibolu yeni feribot iskelesinin açılışını yapan Uraloğlu, bugünkü seferlerin araçsız yolculuk edenlere ücretsiz olacağını duyurdu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı yaşanacak. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçilecek. 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul yapılıyor. Eski başkan Ali Koç ve Saadettin Saran dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. Sarı lacivertlilerin borcunun 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu açıklandı. Beşiktaş Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Serdal Adalı, İtalya'da adından söz ettiren Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü Vincenzo Italiano'yu Beşiktaş'a kazandırdık dedi. İtalyan teknik adam da benim oyun anlayışımla Beşiktaş'ın anlayışı örtüşüyor ifadelerini kullandı. Fili'nin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: Kültürler Arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün İpek Yolu teması etrafında bir gezinti yapacağız. İpek Yolu Orta Çağ'da kültürleri birbiriyle buluşturan en önemli ticari güzergahtı. Büyük kervanlar sadece malları taşımaz, el yazmaları, minyatürler, müzik aletleri gibi materyallerle kültür de taşırdı. Biz de öyle yapacağız. İlk olarak unutulmaz İpek Yolu belgeselinin ana teması olan ve Kitaro'ya dünya çapında ün kazandıran bestesi

İpek yolu Asya, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlardı ve adını Çin'de üretilen ipekten almıştı. İkinci eser 2000 yıllık bir Çin enstrümanı olan pipanın dünyaca ünlü virtüozu, 5 kez Grammy ödülüne aday gösterilmiş Wu Man'dan geliyor. Wu Man aynı zamanda Kültürler Arası İpek Yolu topluluğunun kurucu sanatçılarından biri. 2003 yılında çıkan From a Distance Pipa Music albümünde yer alan avantgard bir enstrümantal eser Dancing'de sıra.

Çin'den yola çıktık, önümüzde Orta Asya kentleri var. İpek yolu tarih boyunca Bozkır İmparatorluklarının güvencesi altındaydı. Bunlardan birinde Cengiz Han'ın diyarındayız. Bozkır'ın sert savaşçıları Moğolların müziğine kulak veriyoruz. The Who adlı grubun geleneksel Bozkır gırtlak müziğini metalik ritimlerle buluşturduğu parçaları Wolf Totem.

Kervanımız yol almaya devam ediyor. Önümüzde Afganistan toprakları var. Dünyaca ünlü elektroetnik müzik grubu Niyaz, Afganistan'ın efsanevi sanatçısı Ahmet Zahir'in ikonik bir eserini yeniden yorumlayacak. Mazar. Şarkıda solist Azam Ali'ye Hintli şarkıcı Ayer Rahman eşlik ediyor.

Kervanımız şimdi de Türk ve İran dünyasına giriyor. Önce Fars Kültür Havzası'ndayız. Küresel müziğin açık fikirli kültür elçisi olarak tanınan İran asıllı Amerikalı kadın vokalist Mama Kadem, sözleri Mevlana'ya ait Boz Amadam adlı şarkıyı seslendirecek. Klarnet ve udun hafif ritimli ve neşeli düeti üzerine kurulu olan parça, klasik ağır mistik ilahi kalıplarının aksine Rumi'nin dizelerini oldukça akıcı ve ritmik bir Ege havasıyla harmanlıyor.

Fars ve Türk kültürleri Orta Çağ'da Semerkant, Buhara veya Tebriz gibi İpek Yolu'nun önemli kentlerinde karşılıklı etkileşim halindeydi. Tahran'da Azerbaycan kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğan Sami Yusuf, bestelediği Şirvanşahlar Sarayı adlı eserinde bu köklü etkileşimin en güzel örneklerinden birini veriyor.

İpek yolunun orta kolu ülkemize gelir ve İstanbul, İzmir gibi büyük limanlara ulaşırdı. Biz de güzergaha uyum sağlayalım. İstanbul merkezli elektronik ve etnik müzik kolektifi Mecnun'la dünyaca ünlü yapımcı Billy Esteban'ın imzasını taşıyan küresel Ethno House müzik sahnesinde milyonlarca dinlemeye ulaşmış çok popüler bir şarkı var sırada, Zeytinburnu.

İpek Yolu'nun kuzey kolu Karadeniz'in kuzeyinde Bahçesaray ve daha kuzeyde bugünkü Kazan kentine ulaşırdı. Buraya gelmişken Kıpçakların gırtlak müziğini anmadan olmaz. Hollanda'da yaşayan Türk DJ Ümmet Özcan'ın Yakutistan kökenli Ötüken grubuyla birlikte yaptığı 25 milyondan fazla izlemeyle öne çıkan bestesi Altay geliyor şimdi. 2023 yılının sonunda yayımlanan bu ortak yapım, Türk Sibirya mitolojisini ve bozkır ruhunu modern kulüp ritimleriyle küresel müzik sahnesine taşıyor.

İpek yolunda bu üç güzergâhtan geçen mallar daha sonra Akdeniz limanlarında batılı tüccarlara devredilirdi. Biz de programımızın son eserini İpek yolunda seyahat eden batılıların en ünlüsüne ayırdık, Marco Polo'ya. Rotamızı Luis Serrano Alarcon'un Marco Polo üçlemesiyle bitireceğiz. Çalacağımız bölüm kervanların o zengin kültürel birikimini ve eve dönüş coşkusunu yansıtıyor. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Antonio Vivaldi'nin Opus 8 numaralı 4 Mevsim adlı keman konçertosunun yaz bölümü. Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro non molto, Adagio, Tempo impetuoso, d'estate presto.

Antonio Vivaldi'nin Opus 8 numaralı 4 Mevsim adlı keman konçertosunun yaz bölümünü Heribert Münhener yönetimindeki Güneybatı Stüdyo Orkestrası'ndan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser George Frederick Handel'in Opus 2 Si minör 1 numaralı sonatı. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Andante Adagio, Allegro ma non troppo, Largo, Allegro.

George Frederick Handel'in Opus 2 Si minör 1 numaralı sonatını St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Sırada Joseph Haydn'ın Opus 2 Si bemol majör 6 numaralı eseri var. Angel String Quartet yorumluyor. Bölümler Adagio, Menuetto, Presto Scherzo, Menuetto, Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 2 Si bemol majör 6 numaralı eserini Angel String Quartet yorumundan dinledik. Şimdi aynı

Joseph Haydn'ın Opus 9, Sol Majör 3 numaralı eserini In Just String Quartet'tan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Yazıldığı günden bu yana olağanüstü güzellikteki melodisiyle yorumlayanı, dinleyeni büyülemeye devam eden Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının yeri çok özeldir müzik kitaplığında. Sinyalimizin ardından eserden yer verdiğimiz Aria da Capo'yu bir

Bach yorumcusu olarak anılan Glenn Gould'un piyanosundan dinledik. Değerli müzikseverler, bizler, program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar programından sesleniyoruz sizlere. Programımız eşliğinde güzel bir saat, Radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileklerimizle. Yalnızca Johann Sebastian Bach'ın oğlu olarak değil, kendi başına bir öncü olmuş, klasik müzik dünyasında iz bırakmış bir isim, Carl Philipp Emanuel Bach. Besteciliğe ve yorumculuğa getirdiği yenilikçi yaklaşımla müzik dünyasında yeni bir sayfa açmış, klasik üslubun doğuşuna zemin hazırlamış. Carl Philipp Emanuel Bach'ın eserleri dışa vurumcu ezgiler, grift armoniler ve Avrupa genelindeki dinleyicilerde karşılık bulan yeni bir özgürlük arayışıyla karakterize edilmiş. Kendisinden sonra gelenlere ilham olmuş bestecinin 139 eser sayılı sol majör sonatının Allegro olan birinci bölümüyle devam ediyoruz programımıza. Bu güzel bölümü her döneme ait arp için yazılmış eseri konserlerinde seslendiren, yaptığı kayıtlarda ölümsüzleştiren Isabel Moretti yorumluyor.

Vatanına, geleneksel müziğine derin bir tutkuyla bağlı olan Antonin Dvorak, halk müziğini yansıtan etkileyici temaları, akılda kalıcı duygusal melodileriyle pek çok eser notaya almış. Yapıtlarında ses uyumu olan bestecinin ulusal mı yoksa uluslararası alanda mı daha çok şey ifade ettiği tartışılmış. Ancak evrensel bir deha olan Dvorak'ın müziği ulusal sınırları aşarak tüm dünyada derin bir hayranlık uyandırmış.

3. bölüm Andante con Moto'ya yer veriyoruz. Bestecinin nefesli sazlar, violonsel ve kontrbas için yazdığı eserden dinleyeceğimiz bölümü yorumlayanlar Zabina Maya, nefesli sazlar topluluk üyeleri, violonselci Manuel Fischer-Dieskau ve kontrbasçı Christoph Schmidt.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Dvorak'ın Opus 44 Re minör serenadından Andante con moto olan 3. bölümü sunduk sizlere. Müzisyenler Zabina Maya Nefesli Sazlar Topluluk üyeleri, violonselci Manuel Fischer-Dieskau ve kontrbasçı Christoph Schmidt'ti.

Johannes Brahms'ın 20'li yaşlarında orkestra için yazmak istediği eserler tam anlamıyla içine sinmemiş. Robert Schumann'ın ve annesinin vefatıyla iyice sarsılmış. Duygularını yansıtacak koro ve orkestra için bir requiem yazmaya başlayan Brahms, eserinin eşi benzeri görülmemiş bir özgünlüğe sahip olmasını planlamış. Halkın konuştuğu Almanca dilinde yazılmış olan metinlerden bir derleme yaparak yola çıkmış. Hayranlık duyduğu besteciler Bach, Mozart ve Beethoven'la kıyaslanan Brahms, onların mirasına layık olacak ve kendi standartlarının üzerinde eserler yazmayı her zaman istemiş. Tamamen yeni bir yapıt olan Requiem'i uluslararası bir başarı elde etmiş. Değerli müzikseverler, programımıza Brahms'ın Opus 45 Requiem'inden seçtiğimiz bölümle devam ediyor. Atlanta Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde Atlanta Senfoni Korosu ve solist Arlene Oje'yi dinliyoruz. 1992 yılında kaydedilmiş yorumda topluluğu Robert Shaw yönetiyor.

Değerli müzikseverler, Brahms'ın Opus 45 Requiem'inden dinlediğimiz bölümde Arlene Öje ve Atlanta Senfoni Korosu'na Atlanta Senfoni Orkestrası eşlik ediyor, topluluğu Robert Shaw yönetiyordu.

Güzel sanatların özellikle alışkanlıklara hitap ettiği bilinir. Bir musiki eseri, melodisi, yazılışı, yapılışı bakımından hafızamızda herhangi bir hatırayı canlandırırsa ondan zevk alırız. Hafızamızda hiçbir izle karşılaşmayan eser, değeri ne olursa olsun bizim için manası anlaşılamayan bir dil olarak kalır. Ahmet Adnan Saygun.

Türk kültür yaşamında çok yönlü kişiliğiyle büyük bir eğitimci, besteci ve etnomüzikolog olan Ahmet Adnan Saygun, ulusal müzik değerlerinin uluslararası müziğe dönüşebileceğine inanmış. Programımızda bestecimiz Saygun'un Opus 39, 3 numaralı senfonisinin Sostenuto Lento olan ikinci bölümüne yer veriyoruz. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz'ı Ari Rasilainen yönetiminde dinliyoruz.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ahmet Adnan Saygun'un Opus 39 3 numaralı senfonisinin Sostenuto Lento olan ikinci bölümünü sunduk sizlere. Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz'i bu içten yorumunda Ari Rassilainen yönetiyordu.

Hani bazı eserler, bölümler vardır. İlk dinlediğinizde sizi derinden etkiler ve sonrasında tekrar tekrar dinlemek istersiniz. Ya da uzun zamandır dinlemediğiniz, sevdiğiniz bir bölümün notaları bir anda duyurur kendisini size. Bugün Çaykovski'nin keman konçertosundan seçtiğimiz bölüm de bunlardan biri bizce. Çaykovski'nin Opus 35 Re majör keman konçertosundan andante olan ikinci bölüm Canzonetta'yı Nigel Kennedy'nin yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Londra Senfoni Orkestrası'nı Oko Kamu yönetiyor.

Büyük bir sanatçı olacağımı hayal ettiğimi sanma. Sadece beni kendine çeken bir şey yapmak istiyorum. İster ünlü bir besteci, ister yoksul bir öğretmen olayım. Yine de doğru olanı yaptığımı düşüneceğim. Değerli dinleyenler, sizlere aktardığımız satırları kaleme alan Pyotr İliç Çaykovski'nin Opus 35 Re majör keman konçertosundan Andante olan ikinci bölüm Canzonetta'ya yer verdik. Bu müzikal yorumunda Nigel Kennedy'ye Occo Camus yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu.

Forgotten Dreams. Radyo için değerli dinleyenlerim, Leroy Anderson'ın bu güzel parçasını Frederick Fennell yönetimindeki London Pops Orkestrası'nın yorumundan dinledik.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Müzikli Masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve ilginç masallarla konuk olacağız tam bir saat boyunca radyolarınıza. Temamız kırmızı ve bu rengin bir sembol olarak ifade ettiği kavramların sanatta, kültürlerde ve müzikteki yansımaları. İsviçre halk söylencelerinden uyarladığımız William Tell ve Aesop'tan kurbağayla öküz masalları da eşlik edecek bu temaya bugün müzikli masallarda. Kırmızı renk, insanlık tarihinde en güçlü ve en çok anlam yüklenen sembollerden biridir. Ateşin, kanın ve güneşin rengi olduğu için hem yaşamı hem tehlikeyi aynı anda çağrıştırır. Bu yüzden kültürlerde, sanatta ve müzikte birbirine zıt ama güçlü kavramlarla ilişkilendirilir. Anlatılarda çoğunlukla yaşam ve kan, aşk ve tutku, ateş ve güneş, savaş ve cesaret, öfke ve tehlike, ölüm ve yeniden doğuş temalarıyla bağlantılıdır. Bu yüzden dünyanın pek çok kültüründe kırmızı nesneler, kuşlar, çiçekler, pelerinler, güneş ya da ateş figürleri önemli semboller haline gelmiştir. Dilerseniz eserlerinde kırmızı temasının ifade ettiği mücadele, özgürlük ve zafer gibi kavramları işleyen farklı dönemden iki büyük besteci ve iki güzel üvertürle yapalım programımızın açılışını. İlk olarak usta besteci Beethoven ve onun Opus 68 Egmont başlıklı üvertürünü konuk edelim radyolarımıza. Goethe'nin aynı isimli oyunu için bestelenen müzik, 16. yüzyılda İspanyol egemenliği altındaki Hollanda'da bağımsızlık yanlısı bir soylu olan Egmont'un halkına özgürlük ilhamı veren hikayesini anlatır. Zafer temasının derinden hissedildiği bu ihtişamlı müziği Claudio Abbado yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumluyor. İkinci konuğumuz Dmitri Shostakovich ve onun 1954'te bestelediği Opus 96 Festive Üvertür, Kutlama Üvertürü başlıklı eseri. Eser parlak bakır üflemeliler, güçlü ritimler ve enerjik temposuyla dinleyicide bir tören, geçit ya da büyük bir toplumsal kutlama hissi uyandırır. Bu yönüyle kırmızı rengin temsil ettiği yaşam enerjisi, güç, toplumsal dayanışma ve bayraklarla özdeşleşen kutlama ruhunu çağrıştırır. Eserin açılışındaki fanfarlar adeta kalabalıkların toplandığı bir meydanda yükselen sevinç duygusunu müzikal olarak resmeder. Dmitri Shostakovich'in Festive Üvertür, Kutlama Üvertürü başlıklı eserini Riccardo Muti yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın enerjik yorumuyla dinliyoruz.

Beethoven'ın Opus 68 Egmont Uvertürünü Claudio Abbado yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan ve hemen ardından Dmitri Shostakovich'in Festive Uvertür, Kutlama Uvertürü başlıklı eserini de Riccardo Muti yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın enerjik yorumundan dinledik. Bu ihtişamlı ve coşkulu müziklerden sonra İsviçre halk söylencelerinden uyarladığımız ilk masalımızda sıra William Tell.

Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda İsviçre'nin yüksek dağlarında göllerin kıyılarına kurulmuş muazzam doğayla iç içe küçük köyler varmış. Bu köylerde insanlar göllerin kıyısına inşa ettikleri evlerinde yaşar, çan seslerinin yankılandığı inanılmaz güzellikteki vadilerde ineklerini otlatırlarmış. Doğanın huzuru ve dinginliği insanların yüzlerinden ve yaşayışlarından da okunurmuş adeta. Herkes birbiriyle barış, mutluluk ve huzur içinde geçinip gidermiş. Ama ülkeye kibirli, buyurgan, merhametsiz, güç tutkunu ve halkı korkuyla, öfkeyle yönetmeyi seçen zalim yönetici Gessler hükmediyormuş. Gessler bir gün meydanın ortasına bir direk

ipek dikmiş ve üzerine şapkasını koydurtmuş. Bu şapkayı selamlamayan cezalandırılacak diye de haber salmış tüm çevreye. Meydandan her geçen korkudan başını eğerek selamlıyormuş şapkayı. Bu aslında şapkaya değil, kendi gücüne boyun eğilmesini talep ettiği sembolik bir emirmiş Kester için. Fakat bir gün okçuluğuyla dağlarda ün salmış, tüm köylülerin hayran olduğu William Tell geçmiş meydandan ve geçerken de şapkayı selamlamamış. Bunu duyan Kester öfkeden deliye dönmüş. William Tell'i cezalandırmak için oğlunun başına yerleştirilecek elmayı vurmasını emretmiş. Amacı William Tell'in okçuluğunu sınamak değil, köylülerin gözü önünde onu aşağılamak ve korkutmakmış. "Cesursan oğlunun başındaki elmayı okuluna vur da görelim bakalım," diye bağırmış genç adama. Meydan bir anda ölüm sessizliğine bürünmüş. Herkes nefesini tutmuş. Küçük çocuk hiç korkmadan ağacın önüne geçmiş yavaş yavaş. Çünkü babasının nasıl usta bir okçu olduğuna defalarca tanık olmuş. Başına kıpkırmızı bir elma yerleştirmişler ve William Tell yayını kaldırarak okuyla hedefe nişan almış. Dağlardan gelen rüzgar bile bu anın heyecanıyla esmeyi bırakmış gibiymiş. Ok yaydan çıkmış ve fişek gibi bir hızla oğlanın başında duran kıpkırmızı elmayı tam ortasından ikiye bölmüş. Halk sevinç çığlıkları atarken Gessler Tell'in kemerinde ikinci bir ok olduğunu fark etmiş. "Bu ikinci ok ne içindi?" diye sormuş. William Tell sakince gözlerini ona dikerek cevap vermiş. "Eğer ilk ok oğluma isabet etseydi, ikinci ok sana gelecekti." Bunun üzerine Gessler William Tell'i tutuklatmış. Zincire vurularak bir tekneye götürülmüş Tell. Ancak gölde büyük bir fırtına çıkmış ve Tell'in göl sularını çok iyi tanıyan usta bir kayıkçı olduğunu bilen askerler, tekneyi kurtarması için zincirlerini çözüp ondan yardım istemişler. Bu fırsatı değerlendiren William Tell, kıyıya ulaştıklarında kaçmış ve dağ yollarından ilerleyerek Gessler'in geçeceğini bildiği dar bir geçide pusu kurmuş. Gessler geçerken de elinde kalan son oku nişan alıp fırlatmış usta okçu. Ok hedefini bulmuş ve William Tell de yalnızca oğlunu kurtaran bir baba olarak değil, Gessler'i vurup halkını baskıdan kurtaran bir özgürlük kahramanı olarak anlatılmış nesilden nesile İsviçre köylerinde. Ve masal da burada bitmiş. William Tell efsanesi, kırmızı sembolünün temsil ettiği cesaret, yaşam gücü, tutku, mücadele ve özgürlük kavramlarıyla güçlü biçimde örtüşür. Hikayedeki kırmızı elma, tehlikenin ve yaşamın kırılganlığının simgesi olurken, Gessler'e karşı verilen mücadele de kırmızı rengin özgürlük tutkusu ve adalet uğruna gösterilen kararlı iradeyle ilişkilendirilen yönlerini çağrıştırır. Bu nedenle William Tell, birçok kültürde kırmızının temsil ettiği mücadeleci ve özgürlükçü ruhun simgesel kahramanlarından biri olarak görülebilir. Bu kısa ama anlamlı masaldan sonra İtalya'ya uzanalım ve kahramanımızı bestelediği William Tell üvertürü eseriyle bir de müzikle anlatan Rossini'yi konuk edelim radyolarımıza. Bu güzel üvertürü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumluyor.

Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yorumundan Rossini'nin William Tell Üvertürü başlıklı güzel eserini dinledik. Sembolik açıdan bakıldığında kırmızı renk, yoğun tutkunun, taşkın enerjinin, hırsın ve kontrol edilmediğinde tehlikeli olabilen duygusal ateşin de sembolüdür. Bu kavramları hayvanlar üzerinden anlatan Ezop'un güzel fabluna kulak verelim mi şimdi? Ne dersiniz? Kurbağa ve öküz.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yemyeşil çayırların ortasında küçük bir göletin kıyısında kurbağalar yaşarmış. Günlerini sazlıkların arasında geçirir, güneşin altında dinlenir, fıraklamaları gölette yankılanırmış. Bir gün aralarından genç bir kurbağa göletin yakınındaki çayıra doğru zıplamış. O sırada gözlerinin önünden öyle büyük bir yaratık geçmiş ki şaşkınlıktan ağzı açık, fıraklaması yarım kalmış. Bu bir öküzmüş. Geniş omuzları, güçlü bacakları ve heybetli gövdesiyle kasıla kasıla ağır ağır yürüyormuş göletin kenarından. Her adımında otlar eğiliyor, yerdeki küçücük taşlar bile kıpırdıyormuş. Kurbağa hayranlıkla ona baka kalmış. Sonra da heyecanını diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için hızlıca gölete geri dönmüş.
1: "Bugün öyle büyük bir hayvan gördüm ki, vurmak!"
0: diye başlamış söze. Kurbağalar da dinlendikleri sazlıktan uzaktan da olsa görmüşler öküzü. İçlerinden en yaşlı ve bilge olanı,
1: "Onun ismi öküzdür. Bu alemin en büyük vurak vurak ve en güçlü hayvanıdır, vurak!"
0: demiş gururla vıraklayarak.
2: "Ne kadar büyüktü?"
0: diye sormuş diğer kurbağalar. Çayıra zıpladığı sırada öküzü gören ve şaşkınlıktan ağzı açık kalan bizim küçük kurbağa, kendinin de öküz kadar büyük ve güçlü olabileceğini düşünerek göğsünü şişirmiş.
1: "Böyle miydi?"
0: diye sormuş diğerlerine.
1: "Hayır, vrak vrak!"
0: demişler.
1: "Sen küçücüksün öküzün yanında."
0: Bunun üzerine biraz daha şişirmiş kendini.
1: "Peki şimdi biraz olsun benzeyebildin mi kaslı öküze?"
0: diye sormuş.
1: "Vrak vrak, hayır kuzum, sen ne kadar nefesini tutup şişirsen de kendini, senin bu halinden daha da büyüktü öküz,"
0: diye cevap vermiş diğerleri hep bir ağızdan. Bizimki öfkeyle daha da derin bir nefes almış ve karnını daha da şişirirken,
1: "Ya şimdi öküz kadar oldun mu? Bakın bakalım."
0: Diğerleri başlarını sallamışlar.
1: "Vrak vrak, hayır kuzum, vazgeç sen bu sevdadan. İstesen de öküz kadar büyük olamazsın."
0: Bizim kurbağa neredeyse hırsından çatlayacakmış artık. Kendisini o dev, o kaslı hayvanla eşit görmek istiyormuş. Bir kez daha nefes almış, şişmiş, biraz daha şişmiş, biraz daha artık bedeni iyice gerilmiş ama yine de sormuş.
1: Şimdi onun kadar büyük oldun mu?
2: "Hayır, vrak vrak,"
1: demiş diğerleri. "Öküz çok çok daha büyük bir hayvan."
0: Kurbağa bunu kabul etmek istememiş ve son bir kez daha bütün gücüyle nefesini tüm vücuduna doldurmuş. Şiştikçe şişmiş, şişmiş, şişmiş, şişmiş. Karnı bir davul gibi kocaman ve gerginmiş. Nefesini biraz daha çekip olduğu bu en kocaman aileyle kalmak isterken bir anda pıt!
3: Kurbağa çatlayıp ölmüş. Gölette bir sessizlik olmuş.
0: Çayırdaysa öküz hiçbir şeyden habersiz otlamaya devam ediyormuş. Fable da burada bitmiş. Bu güzel fable bize başkalarıyla ölçüsüzce yarışmanın ve olduğundan daha büyük görünmeye çalışmanın kişinin kendi felaketini hazırlayabileceğini anlatır. Bu yönüyle kurbağa ve öküz fable kırmızı sembolünün içten yükselen ateşin denetlenmediğinde yakıcı hale gelmesi fikriyle örtüşür, bir uyarıdır. Tango dinlemeden olmaz. Tutkunun, aşkın, aşkla özdeşleşen tüm derin duyguların karşılığı olan tango müziğinden güzel bir film müziğiyle Alfred Schnittke'yi konuk edeceğiz şimdi radyolarımıza. Geleneksel Arjantin tangosunu andıran dans ritimlerinin duyulduğu, ancak müziğin altında huzursuzluk, ironi ve karanlık bir gerilim hissinin de dinleyiciye hissettirildiği Schnittke'nin tangosunda kırmızı, yalnızca aşkın ve tutkunun rengi değildir. Aynı zamanda tehlikenin, yaklaşan çöküşün, taşkınlığın, kontrolsüz arzuların da rengidir. Bestecinin 1981 yapımı Agoni filmi için yazdığı müziklerden Tango başlıklı 3. bölümü Frank Strobel yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası yorumluyor. Ve hemen ardından yine Schnittke'nin 1976 yılı Sovyet televizyon filmi Bilinmeyen Bir Aktörün Hikayesi için bestelediği Bilinmeyen Bir Aktörün Veda Valsi başlıklı müziği var. Vals, filmin ana karakteri olan aktörün iç dünyasını, sanata olan tutkusunu ve bir romantik kahraman olarak yaşadığı hayal kırıklıklarını yansıtır. Burada kırmızı, yaşam enerjisinin, derin aşkın, fedakarlığın ve acının rengidir. Vals'in hem tutkulu hem de veda eder gibi hüzünlü yapısı bu yoğun duygu durumunu mükemmel bir şekilde ifade eder. Frank Strobel yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası yorumluyor, dinliyoruz.

Alfred Schnittke'nin Agoni ve Bilinmeyen Bir Aktörün Hikayesi filmleri için yazdığı müziklerden Tango ve Bilinmeyen Bir Aktörün Veda Valsi başlıklı güzel müzikleri Frank Strobel yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nın ilginç yorumundan dinledik. Kırmızı temasının bir sembol ve kavram olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler, İsviçre halk

0: Saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı tabii ki kırmızı sembolünün müzikteki en önemli temsili, aşk, tutku, kıskançlık temalarıyla ünlü George Bizet'in Carmen Operası'ndan Habanera başlıklı bölümle yapalım istedik. Ira Coleman, Mark Markham ve Steve Jones'un eşlik ettiği Jesse Norman'ın naif sesinden bu ilginç yorumu dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.
1: Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais. Peut-être demain. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. Ha ha.

L'amour. L'amour.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
2: Radyo 3.

TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri. TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkılara yer verdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve spikeriniz ben Sezin Zor, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Bu haftaki programımızın ilk sırasında kedi şarkısı var. Her insanın içinde sıcacık bir kalp varmış. Her sıcacık yürekte minicik bir kedi yaşarmış. Orhan Baba'nın bestelediği şarkı Yücel Elmas yönetimindeki koromuzdan radyolarınıza geliyor.

kez bebeğini kaybeden çocuğun şarkılı hikayesini dinleyeceğiz. Bebek. Uğur Başar'ın bestelediği şarkı, Yücel Elmas yönetimindeki koromuzun sesinden sizlerle.

Sahip Egüz'ün bestelediği şarkıyı Yücel Elmas yönetimindeki koromuzdan dinledik. Programımızın son eserini dinleyeceğiz şimdi. Yalancı Çoban. Bestesi Ahmet Muhtar Ataman'a ait olan şarkı Yücel Elmas şefliğindeki koromuzun yorumuyla radyolarınızda.

0: Sevgili dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız TRT Çok Sesli Çocuk Oraları programımız burada sona eriyor. Program yapımcımız Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve spikeriniz ben Sezin Zor, müzik eşliğinde güzel günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Karlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
2: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi

Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Uzun Çalar köşemizde bugün Hayato Sumino'nun Human Universe isimli albümünü konuk edeceğiz. Klasik teknik, aranjman ve doğaçlamayı zahmetsizce birleştiren bir besteci Hayato Sumino. Tür sınırlarının hiçbir engel teşkil etmediği yeni nesil müzisyenlerin önde gelen isimlerinden biri olduğu söyleniyor. Şimdi bu Human Universe isimli albümden ilk olarak Solari isimli eserle programımızı açıyoruz. Hoş geldiniz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Uzun Çalar köşemizde Hayatos Somino'nun Human Universe isimli albümünü konuk ediyoruz. Albümden Interstellar filminde yer alan Hans Zimmer'ın bestelediği Day One isimli eserin Hayatos Somino, yani albümün bestecisi tarafından yorumlanmış bir halini dinledik. Sırada yepyeni bir stil, yeni bir tavır, bestecinin, hatta bence bu albümün madalyonunun bir diğer yüzü, hem besteciliği hem de performansı eşsiz bir eser. New Birth.

0: Hayato Somino'nun albüme de adını veren eseri Human Universe'ü dinledik. Barok esinlenmelerin modern bir yorumunu dinledik. Bu eserle de Uzun Çalar köşemizin sonuna geldik. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programındayız. Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Hugh Bevings'in Liminal albümünden Incantation, neoklasik ve minimalizmin en naif örneklerinden biri, sürprizlerle dolu bir dili var. Aynı zamanda oldukça da sade kalmayı başarıyor. Aynı kazanda hem bu kadar çok sürprizin hem de bu kadar çok sadeliğin yer alması bence oldukça etkileyici bir zanaat. Şimdi yine aynı albümden ismiyle de beni çok büyüleyen bir eser dinleyeceğiz. We are here but to make music and dance with all the obtaining forces. Biz buraya sadece müzik yapmak ve tüm mevcut gücümüzle dans etmeye geldik.

Johan Johansson'un Piano Works from Englebourne teklisinden Alice Sarah Ott'un seslendirdiği But isimli eseri dinledik. Bewing'den sonra neoklasik müziğin en ünlü bestecilerinden biri ve aynı zamanda film müzikleriyle de adından çok fazla söz ettiren çok ünlü bir besteciydi Johan Johansson. Erken yaşta aramızdan ayrıldı, mirasını hala yaşatan pek çok değerli sanatçı var. Onlardan biri de Alice Sarah Ott. Şimdi sırada aynı albümden Odiet Homo Crocodile.

Metamorfoz programında Tim Elhoff'un Dream Reading isimli eserini dinledik. Yavaş yavaş programımızın bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaşıyoruz. İnsan evreni temasından ve albümünden ilhamla Luke Howard'ın Two Places albümünden bir eser seçtim şimdi. Common Ground.

0: Besteci Alexandra Streliski ve ünlü çelist Anastasia Kobekina işbirliği Avant la Suite dinledik. Bu eserle hem Karışık Kaset'in hem de Metamorfoz'un sonuna geldik. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşçakalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Subayramoğlu.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarında üstlendiği aktif role dikkat çekti. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini dost düşman biliyor dedi. Erdoğan, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 39. Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa tek bir krizle bile baş edemezken Türkiye'nin farklı sorunlarla mücadele ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan bugün İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına katılacak. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'in belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler sandık başında. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa ve Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. CHP grup toplantısında kimin konuşacağı tartışmaları sürerken Genel Merkez Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup kürsüsünde olacağını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı konusundaki tartışmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir dedi. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın parti içi süreçlerde inisiyatif kullanamayacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Kurtulmuş, silah bırakma konusunda gecikme yaşandığını ifade etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iş insanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastanenin açılışında söylediği sözlerle ilgili soruşturma başlattı. Hakkında halkın bir kesimini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç'un ifadelerine siyasilerden de tepkiler geldi. Mesajlarda kadınların onurunu zedeleyen söylemlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demir Yolu projesinin bölgesel önemine değindi. Türkiye, küresel lojistiğin merkez ülkesi olacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleştirildi. Lübnan ordusu da saldırılara karşılık veriyor. İsrail'e ait bir askeri araç Hardarih yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda 2 İsrail askeri öldü. Gazze, İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sarı hat olarak bilinen tampon bölgeyi genişletmesine yönelik endişeler sürüyor. Katliamcı İsrail'in saldırılarında can kaybı artarken çöken altyapı nedeniyle bulaşıcı hastalık riski de büyüyor. Ermenistan'da halk son yılların en kritik seçimlerinden biri için sandık başında. Seçmenler gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışıyor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Miami'de Venezuela ile karşılaştı. Millilerimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadeleyi İtalya 3-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba. John Lennon'ın bir suikaste kurban gitmesi nasıl daha 80'lerin başında popüler müziğin en önemli kayıplarından biri ise Joy Division'dan Ian Curtis'in yine 80'lerin ilk yılında hayatını kaybetmesi de alternatif müzik sahnesinde şok etkisi yaratmıştı. 8 Aralık'ta Lennon ondan birkaç ay önce 18 Mayıs 1980'de de Curtis bu dünyadan göçüp gitti. John 40, Ian ise daha 23 yaşındaydı.

Joy Division 1976'da müzik sahnesine çıktı. Sadece iki stüdyo albümü yayınlayabildi. 1979'daki Unknown Pleasures'la Closer. Grubun vokalisti Ian Curtis'in herkesi şok eden ölümü Joy Division'ın da sonuydu aynı zamanda. Bugün sizlere çalmaya başladığımız albüm İngiliz müzisyenin ölümünün üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından piyasadaydı. Az önceki Exercise One Still adlı bu çalışmanın açılışındaydı. Sıradaki Joy Division kaydı Ice Age.

İlk baskısı 8 Ekim 1981'de piyasaya çıkan Still bir Joy Division toplaması. Müzik kariyeri sadece birkaç yıl süren grubun çok bilinmeyen ağırlıklı olarak da daha önce yayınlanmamış stüdyo ve konser kayıtlarından oluşuyor.

The Sound of Music, Joy Division seslendirdi. Still'in üçüncü parçası, Joy Division'ın unutulmaz Love Will Tear Us Apart 45'liğini de kaydettiği dönemden kalma. Sıradaki parçalarla 1981 tarihli Joy Division toplamasını dinlemeyi sürdürüyoruz. Önce Glass radyolarınızda olacak. Ardından grubun ilk stüdyo albümü Unknown Pleasures'ı kaydettiği yıllardan The Only Mistake'i çalacağız sizlere.

Arda arda çalacağımız parçalar yine Unknown Pleasures döneminde kaydedilen ancak ilk Joy Division albümüne giremeyen Walked in Line'la kayıt tarihi Nisan 1979'u gösteren The Kill.

Steel sadece Joy Division hayranları açısından değil, alternatif müzik sahnesinin de önemli albümlerinden biri. Joy Division hayranları grubun daha önce yayınlanmamış kayıtlarına bu albümle ulaştıklarından 1981 tarihli Steel'i koleksiyonlarında ayrı bir yere yerleştiriyor. Alternatif müzik sahnesine gelince günümüzün pek çok yeni grubuna ilham veren Joy Division'ın bugün için son derece geçerli olan bir müzik tarzına daha 80'lerin başında imza attığını göstermesi açısından Steel önemli bir albüm. Ancak bugün sizlere çaldığımız albümün eleştirildiği yönleri de yok değil. Bunlara geçmeden Steel'den iki Joy Division kaydı daha dinleyelim. Something Must Break ve Dead Souls.

1981 tarihli Joy Division albümü Still'in en çok eleştirilen yönü özellikle konser kayıtlarındaki ses kalitesinin hiç tatmin etmemesiydi. Bugün sizlere tanıttığımız baskının ses yapısı açısından daha başarılı olduğunu, orijinaldeki parçaların dijital tekniklerle epey temizlenerek compact disc formatına yerleştirildiğini de küçük bir not olarak belirtmeliyiz. Koyu Joy Division hayranları ise bu tip bir albümde yer almasını istedikleri kayıtların bir kısmını Still'de görememekten yakınıyor. Herkesi memnun etmek tabii çok zor ama bizce Still pek çok açıdan atlanmaması gereken bir çalışma.

Az önceki Ceremony, Ian Curtis'li son Joy Division konserinde kaydedilmiş. Grup bu parçayı bir daha dörtlü olarak hiç seslendiremedi. 2 Mayıs 1980'deki Birmingham Üniversitesi konserinden sadece 16 gün sonra Joy Division'ın vokalisti Ian Curtis hayata veda etti. Bu tarihi performanstan seçtiğimiz parçalarla grubun 1981 tarihli toplaması Steel'i dinlemeyi sürdürüyoruz. Shadow Play ve Means to an End.

Joy Division 2 Mayıs 1980 tarihindeki Birmingham Üniversitesi konserinden iki parçasını daha seslendiriyor. Grubun vokalisti Ian Curtis'in ölümünden sadece 16 gün önce kaydedilen bu parçalar New Dawn Fades ve bir Joy Division klasiği Transmission.

0: yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, 93 yıl önce bugün Kurt Weill'ın şarkılı balesi Die Sieben Todsünden, 7 Ölümcül Günah ilk kez sahnelenir. 7 Ölümcül Günah keskin ve acıtan bir eserdir. Brecht'in metninde fazla ustalık yoktur. Bunu Weill'ın keskin ritimleri ve değişik ifade tarzı süsler. Eserin tamamı şiddetli yergilerle doludur. Hatta bu yergiler kimi zaman saldırıya bile dönüşür. Fakat eserin kendine özgü bu havası akıldan çıkmamasını da beraberinde getirir. Bu yüzden de Weill eseri acı çikolata sıfatıyla niteler. Program girişinde eserin Meine Schwester başlıklı prologunu dinledik.

Şimdi ikinci bölüme kulak veriyoruz. Bugün dinleyeceğimiz kayıtta ana rolünde Ute Lemper var. Berlin Sinfonietta'yı da John Mauchery yönetmiş. Kurt Weill, Die Sieben Todsünden, Yedi Ölümcül Günah Balesi'nden birinci bölüm, Musikgang ist aller Laster.

Kurt Weill'ın Die Sieben Todsünden, Yedi Ölümcül Günah Balesinden birinci bölümü dinlediniz. Müzik Gang ist allerlaster. Kurt Weill'ın Yedi Ölümcül Günahı, Katolik Kilisesi'nin günah listesine dayanarak yazılır. Ancak Weill ve Brett, tembellik, gurur, öfke, oburluk, şehvet, açgözlülük ve kıskançlıktan ibaret yedi günaha farklı bir yorum

durum getirirler. İnsanlık dışı bir ortamda zaten yıkılmış olan ailesi için kendini feda eden ve yine kendi kimliğini Anna 1 ve Anna 2 olarak yaşayan şizofrenik bir kızın yaşam ve acı aşamalarıdır bu 7 ölümcül günah.

Kurzweil'in Die Sieben Todsünden, Yedi Ölümcül Günah başlıklı şarkılı balesinden ikinci bölümü, John Maucheri İdaresi'ndeki Berlin Sinfonietta eşliğinde Ute Lemper'den dinlediniz. Als wir aber. Değerli müzikseverler, Almanya'da 27 Şubat'ta Reichstag'a yapılan kundaklama saldırısının ardından rejim, sivil hakların kalıcı olarak askıya alınmasını emreder. Yahudi olan Kurzweil ve Marksist Bertolt Brecht, sonun başlangıcını fark etmekte geç kalmazlar. İkisi de ülkeden kaçar. Weil önce Paris'e giderken, Brecht ise Prag, Viyana, Zürih ve Lugano'ya kısa sürelerle gidip gelen göçebe bir yaşam tarzına başlar. Ta ki Weil ondan Yedi Ölümcül Günah'ın librettosunu yazmak için Fransa'ya gelmesini isteyene kadar. Bu şarkılı bale, zengin bir İngiliz olan Edward James'in, Weil'ın karısı Lotte Lenya'ya çarpıcı bir benzerlik gösterdiğini fark ettiği, dansçı karısı Tilly Loche için sipariş ettiği bir eserdir. Böylece hikayenin merkezine iki yönlü bir birey yerleşir. Pratik ve materyalist birinci Anna ve sanatsal, şarkı söyleyen, dans eden, tutkulu ikinci Anna. Görünüşte kız kardeşlerdir, ancak aslında aynı kişinin farklı yönlerini temsil ederler. Lenya, birinci Anna rolünü canlandıracaktır. Loche ise ikinci Anna rolüyle dans edecektir. Lotte Lenya sanatına tutkulu bir dönemdedir ve Weil'le birlikte değildir. Mahagoni şehrinin yükselişi ve düşüşünde sahne almış bir tenorla ilişki yaşamaktadır. Kendisi de sahne tasarımcısının karısıyla ilişkide olan Weil, Lenya'yı birinci Anna rolünü söylemeye ikna etmek için sevgilisine yeni eserin erkek dörtlüsünde Anna'nın iki erkek kardeşinden biri olarak rol verir. Yaratıcı ekibin kişiler arası karmaşık ilişkileri, işleri daha da zorlaştırmaktan başka bir şeye yaramaz. Değerli müzikseverler, şimdi Kurzweil'in Die Sieben Todsünden, Yedi Ölümcül Günah başlıklı şarkılı balesinin 3 ve 4. bölümleriyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Ana rolünde Ute Lemper'in yer aldığı kayıtta, Berlin Sinfonietta'yı John Maucheri yönetiyor. Das geht nicht vorwärts ve Das ist ein Brief aus Philadelphia.

Kurt Weill'ın Dizzy Ben Tod Sünden 7 Ölümcül Günah başlıklı şarkılı balesinin 3 ve 4. bölümlerini dinlediniz. Das Geht Nicht Vorwärts ve Das ist ein Briefhaus Philadelphia. Değerli müzikseverler, Bertolt Brecht, Jean Cocteau projeyi reddettiği için aslında libretto yazarı olarak ikinci tercihtir. Brecht ve Weill arasında her şey yolunda değildir. Son projeleri sırasında ciddi bir anlaşmazlık yaşamışlardır. 7 Ölümcül Günah için istenen formatta umut verici değildir. Brecht, burjuva doğası olarak gördüğü şey nedeniyle baleden nefret etmektedir. Ancak sürgünde olduğu ve parasızlık çektiği için işi kabul etmek zorunda kalır. Metni birkaç gün içinde yazar ve hemen ayrılır. Weill şöyle düşünmektedir. Brecht de bir hafta çalıştıktan sonra dünyada dolaşan en itici, en nahoş adamlardan biri olduğu konusunda daha da güçlü bir kanaate vardım. Ama kişisel hoşnutsuzluğumu sanatından ayırabiliyorum. Şimdi Kurt Weill, Dizzy Ben Tod Sünden, 7 Ölümcül Günah şarkılı balesinden 5. bölümü dinleyelim. Und wir fanden einen Mann in Boston.

Kurt Weill'ın Dizzy Ben Tod Zünden 7 Ölümcül Günah şarkılı balesinin 5. bölümünü dinlediniz. Und wir fanden einen Mann in Boston. Bu kayıtta solist Ute Lempere, John Mauchery idaresindeki Berlin Sinfoniyet'te eşlik ediyordu. Değerli müzikseverler, Kurt Weill, 7 Ölümcül Günah'ın şimdiye kadar yazdığı en iyi müzik olduğunu düşünse de, şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu Brecht'le son işbirliği olur. Metin Brecht'in soğuk kalemiyle din, kadınların metalaştırılması ve kapitalizmi yerden yere vuran hiciv ve ayrıca sosyal eleştiriyle doludur. Ancak ironik bir şekilde iki Anna belki de bir ölçüde idealist besteciyi ve onun sert mizaçlı libretto yazarını yansıtmaktadır. Premier 7 Haziran 1933'te Paris'te Théâtre des Champs-Élysées'de Georges Balanchine'in koreografisiyle gerçekleştirilir. Alman göçmenler hariç izleyiciler dil, politika veya hikaye anlatımı açısından şaşkınlık içinde kalırlar.

Kurzweil'in Dizzy Ben Tod Sünden 7 Ölümcül Günah Şarkılı Balesi'nin 6. bölümüydü dinlediğiniz. We Hear in der Zeitung. Kurzweil'in ölümünden sonra Lotte Lenya eseri yeni bir versiyonla canlandırır ve artık daha düşük olan sesine uyacak şekilde transpoze eder. Odem ve Chester Kallman tarafından yapılan İngilizce çevirisiyle eserin şansı 1960'tan sonra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde artmaya başlar. 21. yüzyılda ise ancak dans eden ikinci Anna olmadan küresel hale gelir. Biz de bugün ikinci Anna'nın olmadığı ve Lotte Lenya'nın sesine uyarlayarak yapılan transpoze versiyonunu dinliyoruz eserin. John Maucher yönetimindeki Berlin Sinfonietta'nın yer aldığı kayıtta solist Ute Lemper. 7. bölüm ve ardından epilogla bitiyor eser. Kurzweil, Dizzy Ben Tod Sünden, 7 Ölümcül Günah şarkılı balesinden, Und die letzte Stadt ve Darauf kehrten wir zurück nach Louisiana.

Kurt Weill'ın Yedi Ölümcül Günah şarkılı balesinin 7. bölümünü ve ardından epilogu dinlediniz. John Mauchery İdaresi'ndeki Berlin Sinfoni

kann den Text nicht mehr. Es ist schon lange her.

0: Flüsse, immer einer in die Fresse.
1: Kurt Weill'ın Happy End müzikalinden seçkiler dinlediniz. Anne-Sophie von Otter seslendirmişti. Bilbao Song, Surabaya Johnny, Das Lied von der harten Nuss. Değerli müzikseverler, bugün Kurt Weill'ın Die Sieben Todsünden, 7 Ölümcül Günah şarkılı balesinin ilk kez sahnelenişinin 93. yılıydı. Bu vesileyle eseri dinledik, kalan dakikalarımızda da yine Kurt Weill melodileri yer aldı. Gelecek hafta insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bizimle olmak isterseniz, aynı gün ve saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnde.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, müziğin derin ve evrensel diliyle yeniden buluşmanın heyecanı içindeyiz. Klasik müziğin büyülü dünyasına birlikte yol alacağımız programımızda notaların ruhumuza dokunan hikayelerine eşlik edeceğiz. Sizleri klasik müziğin birbirinden kıymetli bestecilerinin eserlerine uzanan eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyoruz. Bugün programımızda birlikte olacağımız teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile birlikte programımıza hoş geldiniz. İlk eserimiz Ernst Chausson'un Opus 13 Quattro Melodies adlı şarkı döngüsünün ikinci parçası Serenat. Bestecinin lirik ve zarif şarkı yazım dilini en iyi yansıtan örneklerinden biri. Bu eser 19. yüzyıl sonu Fransız melodi geleneğinin içinde yer alan Chausson'un Alman romantizmi, özellikle Wagner etkisiyle Fransız şiirsel duygularını birleştiren özgün uslubunu taşımakta. Piyano eşliğinde

Destekliği sadece armonik destek değil, aynı zamanda sahne atmosferini kuran bağımsız bir anlatıcı gibi. Eserin genel karakteri Bir Gece Serenadı gibi. Ernst Chausson'un Quattro Melodies eserinin ikinci bölümü Serenadı, cellist Misha Mayski ve piyanist Daria Hawara parmaklarından sizlere ulaşsın. Hep birlikte dinleyelim.

Şimdi sizleri Robert Schumann'ın üç romansından birincisi Nihschinell ile buluşturalım. Robert Schumann'ın bu eseri aslında geç dönem oda müziği örneklerinden biri. 1849 yılında bestelenen bu üçlü romantik parça orijinal olarak oboa ve klarnet ile piyano için yazılmış. Bugün sizlere bu eseri flüt versiyonu ile sunacağız. Schumann'ın yoğun içsel üretkenlik içinde olduğu bir dönemde bestelediği bu eser kısa ama yoğun duygusal anlatımı içermekte. Robert Schumann'ın 3 romansından birinci bölüm Nihschinell'i flüt sanatçısı Emmanuel Pahu, piyanist Eric Le Sage yönetiminde seslendiriyor.

Francis Poulenc, 20. yüzyıl Fransız müziğinin en özgün bestecilerinden birisi. Hem neoklasik üslubun zarif bir temsilcisi hem de Les Six Altılar olarak bilinen Parisli besteci grubunun üyelerinden biri olarak tanınan. Le Chemin de l'Amour, Aşkın Yolları, Poulenc'in en sevilen eserlerinden birisi. 1940 yılında bestelenmiş ve aslında bir şanson, şarkı formunda. Eser 1940'ta Jean Onelli Lühya adlı tiyatro oyunu için yazılmış. Poulenc daha sonra bu sahne müziğini bağımsız bir parçaya dönüştürmüş. Fransız melodi geleneğinin en bilinen örnekleri arasında yer almakta. Eseri cellist Misha Maiski ve piyanist Daria Hovora seslendiriyorlar, dinliyoruz.

Felix Mendelssohn'un Si minör Reformasyon adlı eseri 5. senfonisinin andante tempodaki 3. bölümü senfoninin en içe dönük ve lirik sayfalarından birisidir. Felix Mendelssohn Bartholdy tarafından 1830-1832 yıllar arasında bestelenmiş olan 5. senfonisinin 3. bölümünü Paavo Järvi yönetiminde Zürih Tanholle Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Karl Maria von Weber 1786-1826 yılları arasında yaşamış erken romantik dönemin en önemli Alman bestecisi. Özellikle opera alanında Der Fürstin ile büyük bir etki yaratmış. Aynı zamanda klarnet repertuarına yaptığı katkılarla da öne çıkmış. İki numaralı klarnet konçertosu Weber'in klarnet virtüözü Heinrich Beiermann için yazdığı iki konçertodan biridir. 1811 yılında bestelenmiş ve klarnet repertuarının en parlak, en etkin eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bestecinin Alla Polacca başlıklı 3. bölümüne yer verelim. Weber bu bölümde klarnetin hem çevikliğini hem de ifade gücünü ön plana çıkarmış. Virtüözite ile zarafeti birleştiren bu final dinleyici üzerinde güçlü ve parlak bir etki bırakmakta. Şimdi Karl Maria von Weber'in 2 numaralı klarnet konçertosunun 3. bölümünü klarnet sanatçısı Sharon Kam ve Gregor Bühl yönetimindeki Orff Vienna Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

George Coltrane, 19. yüzyıl Alman romantik dönem besteci ve violonsel virtüözlerinden birisi. Özellikle violonsel eğitimi ve repertuarına katkı sağlayan eserleriyle tanınır. Teknik olarak ulaşılabilir ama müzikal açıdan derinlik barındıran konçertoları bugün hala öğrenciler ve genç sanatçılar tarafından sıkça icra edilir. Bir numaralı cello konçertosunun andante tempodaki ikinci bölümü eserin en lirik ve duygusal kısmı. Orta seviye violonsel öğrencileri için ideal bir repertuar parçası olan eser, müzikal ifade, ton üretimi ve fraz kurma becerilerini geliştirmek için sıkça tercih edilir. Ve şimdi parçayı cellist Jamal Aliyev seslendirir.

Weiner, 20. yüzyıl başı Macar müzik geleneğinin önemli temsilcilerinden birisidir. Özellikle eğitmenliğiyle, örneğin öğrencileri arasında Gheorghe Solti, Antal Dorati gibi isimler vardır ve klasik formlara bağlı zarif diliyle tanınmakta. Müziğinde Johann Brahms etkisi açıkça hissedilir. Romantik anlatım ile klasik dengeyi ustaca birleştirmiştir. Küçük orkestra için serenat, Wagner'ın erken dönemine ait olup yaylı orkestra için yazılmış dört bölümden oluşan bir eser. Şimdi yer vereceğimiz eserin dördüncü bölümü Allegro Molto. Son bölüm olan Allegro Molto, eserin en canlı ve enerjik kısmı. Bu bölümü Roberto Paternostro yönetiminde Orf Viana Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Paul Hindemith'in Senfoni Matthias der Mahler adlı senfonisi 1930'ların Almanya'sında sanatçının içsel ve toplumsal çatışmalarını yansıtan güçlü bir eseri. Senfoni aynı adı taşıyan operadan türetilmiş olup Rönesans ressamı Matthias Grünewald'ın Isenheim Altar Panosu'ndan esinlenmiştir. Eserin ikinci bölümü Grablegung. Yani mezara konuluş. Hindemith'in müziğiyle adeta sessiz bir ağıt ördüğü bu parçada Marin Alsop yönetiminde Orff Viennese Radio Senfoni Orkestrası'nı dinleyelim.

Giacchino Rossini'nin Sorries Musicales dizisindeki La Danse bestecinin geç dönem vokal eserleri arasında en canlı ve tanınan parçalarından biri. 1830-1835 yılları arasında yazılan bu şarkı, özellikle İtalyan halk dansı Tarantella karakterini yansıtan enerjik yapısıyla dikkat çekti. La Danse baştan sona kıpır kıpır bir hareket duygusu taşımakta. Piyanonun sürekli tekrarlanan ritmik figürleri Tarantella dansının döngüsel ve coşkulu yapısını desteklemekte. Bu ritmik yapı genellikle 6-8 ölçüyle ilişkilendirilir ve dans hissini kesintisiz sürdürür. Ve eseri Richard Buyon yönetimindeki Orkestra del Teatro Comunale di Bologna, tenor Luciano Pavarotti'ye eşlik ederken dinleyelim.

Luigi Maurizio Tedeschi 1867-1944 yılları arasında yaşamış İtalyan besteci ve kemancı. Geç romantik dönem estetiğini benimseyen Tedeschi'nin müziğinde özellikle lirizm, içsel ifade ve kantabile çizgi ön plandadır. Aynı zamanda iyi bir eğitimci olarak tanınır. Tedeschi'nin Elegia eserine yer verelim şimdi. Adından da anlaşılacağı üzere eser bir ağıt karakteri taşımakta. Kısa formuna rağmen yoğun bir duygusal derinlik içerir. Eser genellikle tek bölümlü serbest formdadır ancak içinde bir ana tema, kısa bir gelişim, yoğunlaşma bölümü ve tekrar sakinleşen bir kapanış bulunur. Elegia teknik virtüöziteden ziyade duygusal olgunluk isteyen bir eser. Yorumcu bu eseri icra ederken abartıya kaçmadan, derinliği kaybetmeden dinleyiciyle arasında bir anlatım kurmalıdır. Luigi Maurizio Tedeschi'nin Elegia isimli parçasında cello sanatçısı Chris Christ ve arp sanatçısı

Bu bölümün fiyerliş başlığı müziğin karakterini doğrudan tanımlamakta. Yaylıların ağır yürüyüşü ve koral benzeri uslup bu bölümü senfoninin en içe dönük ve en spiritüel anlarından biri yapmış. Daha sonra bu esere Gustav Mahler tarafından bir orkestrasyon düzenlemesi, yeniden enstrümantasyon yaklaşımı getirilmiş. Mahler'in müdahalesi, Schumann'ın yoğun ama zaman zaman yoğunluğu içinde bulanıklaşabilen orkestrasyonunu daha net katmanlara ayırma amacını taşıması nedeniyle olmuş. Mahler'in bu eser üzerindeki aranje yaklaşımı genel olarak iç sesleri daha belirgin hale getirmek, orkestra renklerini genişletmek, Schumann'ın armonik yoğunluğunu daha okunur kılmak için olmuştur. Özellikle Fierlich bölümündeki koral hissi daha monumental bir yapıya taşımak. Bu yüzden Mahler versiyonu Schumann'ın orijinal romantik dilini korurken daha modern orkestral şeffaflık ve dramatik derinlik kazandırmış esere. Şimdi eseri Marin Alsop yönetiminde Orf Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Manuel de Falla'nın El Sombrero de Tres Picos balesini ve Noches en los Jardines de España bestesini sunacağız.

El sombrero de tres picos, yani üç köşeli şapka, Manuel de Falla'nın müziği ve Leonid Massin koreografisiyle hayata geçen bir baledir. Sergei Diaghilev tarafından sipariş edilen bale, 1919'da ilk kez gösterildi. Balede İspanyol ortamına ek olarak klasik bale yerine İspanyol dans teknikleri de kullanılmaktadır. Manuel de Falla 1916-1917 yıllarında iki sahneden oluşan bir pantomim olan El Corregidor y la Molinera, yani Yargıç ve Değirmenci'nin Karısını besteledi. Konusu Pedro Antonio de Alarcón'un 1974 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Eser 6 Nisan 1917'de Madrid'deki Teatro Eslava'da premier yaptı. Rus balesinden Sergei Diaghilev, 1916'da topluluğun İspanya'ya yaptığı ilk ziyareti sırasında Igor Stravinsky tarafından de Falla ile tanıştırılmıştı. Diaghilev, de Falla'nın zaten tamamlanmış olan Noches en los Jardines de España ve yapım aşamasındaki El Corregidor y la Molinera eserlerini koreografilerinde kullanmak istedi, ancak yalnızca ikincisi için izin almayı başardı. Diaghilev ve Leonid Massin, genç dansçı Felix Fernandez Garcia'yı seçtiler ve Temmuz 1917'de de Falla ile birlikte İspanya turuna çıktılar. Sonraki aylarda Massin, Pablo Picasso ve de Falla, balenin koreografisi, sahne kostümleri ve müziği üzerinde ayrı ayrı çalıştılar. Bazı gecikmelerden sonra bale nihayet 22 Temmuz 1919'da Londra'daki Elhambra Tiyatrosu'nda premier yaptı. De Falla, ölmekte olan annesini görmek için son anda Granada'ya çağrıldı. De Falla'nın yerine Ernest Ansermet premieri yönetti.

Faya bale boyunca geleneksel Endülüs halk müziğini kullanır. Mezzo-soprano tarafından söylenen iki şarkı, tipik olarak flamenco müziğine eşlik eden ve hüzünlü bir hikaye anlatan Gante Hondo, yani flamenco şarkıcılığının örnekleridir. Beethoven'ın 5. senfonisinin açılışından alıntı da yapılmıştır. Paris Opera Balesi baleyi DVD halinde yayınladı. DVD'de yer alan Picasso ve Dans adı altında yayınlanan gösteride Massé'nin orijinal koreografisinin yanı sıra Picasso'nun dekor ve kostümlerinin gerçek reprodüksiyonları da kullanıldı. Değirmencinin sadık karısına aşık olan ve onu baştan çıkarmaya çalışan bir yargıcın hikayesi Pedro Antonio de Alarcón'un aynı adlı kısa romanından türetilmiştir. Müzik sahnelemelere göre bir giriş ve iki bölüm veya sekiz ana bölümden oluşur ve şu sahneleri içerir. Birinci bölüm, giriş. Öğleden sonra, değirmencinin karısının dansı, üzümler. İkinci bölüm, gece, komşuların dansı. Değirmencinin dansı, guguk kuşu beyitleri. Yargıç dansı, final dansı.

Balede olaylar şöyle gelişir. Birinci perde. Kısa bir bando müziğinin ardından perde açılır ve Endülüs'te bir değirmen görünür. Değirmenci evcil

Çil kuşuna zamanı söylemeyi öğretmeye çalışmaktadır. Kuşa iki kez ötmesini söyler, ancak kuş üç kez öter. Sinirlenen değirmenci kuşu azarlar ve tekrar denemesini söyler. Kuş bu kez dört kez öter. Değirmenci tekrar kızar. Karısı kuşa bir üzüm verir. Kuş üzümü alır ve iki kez öter. Değirmenci ve karısı buna güler ve işlerine devam ederler. Kısa süre sonra yargıç, karısı ve korumaları günlük yürüyüşlerini yaparlarken oradan geçerler. Alay geçip gider ve çift işlerine döner. Şık giyimli ama şehvet düşkünü yargıcın geri döndüğü görülür. Değirmenci karısına saklanacağını ve yargıca bir oyun oynayacağını söyler. Değirmenci saklanır, yargıç gelir. Değirmencinin karısı dans etmektedir. Danstan sonra kadın ona bir üzüm ikram eder. Yargıç üzümleri aldığında değirmencinin karısı kaçar ve yargıç da peşinden koşar. Sonunda yargıç kadını yakalar ama değirmenci de bir sopayla arkasına saklandığı çalıdan fırlar. Bu kez değirmenci yargıcı kovalar. Yargıç gidince değirmenci ile karısı çalışmaya devam ederler. İkinci perde. Değirmencinin evinde o gece misafirler vardır. Değirmenci onları eğlendirmek için dans eder. Dansı yargıcın koruması tarafından kesilir. Yargıcın koruması uydurma suçlamalarla onu tutuklamaya gelmiştir. Değirmenci götürüldükten sonra misafirler teker teker evden ayrılırlar. Değirmencinin karısı da uykuya dalar. Kısa süre sonra yargıç değirmene gelir. Kapıya yaklaşırken yargıç tökezler ve nehre düşer. Değirmencinin karısı uyanır ve kaçar. Yargıç ıslanmıştır, soyunur, kıyafetlerini bir ağaca asar ve değirmencinin evine girip yatağında uyur. Bu arada değirmenci hapisten kaçmıştır ve yargıcı yatağında görünce onun karısıyla yattığını düşünür. Değirmenci de yargıcın karısını baştan çıkaracak ve intikam alacaktır. Bu nedenle onun kıyafetlerini giyerek evden çıkar. Yargıç kısa süre sonra uyanır, dışarı çıkar ve kıyafetlerinin olmadığını görünce değirmencinin kıyafetlerini giyer. Yargıcın koruması gelir, değirmenci kılığına girmiş yargıcı görür ve onu tutuklar. Değirmencinin karısı da koruma görevlisinin kocasına benzeyen biriyle kavga ettiğini görür ve kavgaya katılır. Gerçek değirmenci geri döner ve karısını kavga ederken görür, onu korumak için kavgaya katılır. Sonunda yargıç tüm gerçekleri anlatır ve bale, değirmencinin misafirlerinin yargıcı bir battaniyeyi sarıp yukarı aşağı savurmasıyla sona erer. Şimdi balemize başlayabiliriz. Mezzo soprano Anne Murray, piyano Simon Barto, orkestra Academy of St. Martin in the Fields, orkestra şefi Neville Mariner.

Şimdi de İspanya bahçelerinde gecelere başlayalım. Noches en los jardines de España, yani İspanya bahçelerinde geceler, İspanyol besteci Manuel de Falla'nın bir bestesidir. Endülüs'te olan de Falla bu eserinde bölgenin İspanyol-Arap geçmişine gönderme yapmaktadır. Manuel de Falla 1909'da solo piyano için bir dizi nocturne bestelemek için bu esere başladığında Paris'te yaşıyordu. Sonra piyanist Ricardo Vignes'in önerisiyle nocturne'leri piyano ve orkestra için bir esere dönüştürdü. Müziğinde Debussy ve Ravel gibi Fransız bestecilerin etkisi görülebilir. Savaş başladığında Falla İspanya'ya döndü ve 1915'te esere son şeklini verdi. Eseri de Vignes'e ithaf etti. Ama ilk gösterimde Vignes değil, José Cubiles piyanoyu çaldı. İlk gösterim 9 Nisan 1916'da Madrid'deki Teatro Real'de Madrid Senfoni Orkestrası ile yapıldı. Vignes eseri ilk olarak dünya premierinden kısa bir süre sonra aynı orkestrayla San Sebastian premierinde çaldı. Arthur Rubinstein o gece seyirciler arasındaydı ve eseri Buenos Aires'e tanıttı. Paris premieri Ocak 1920'de yapıldı. Bestecinin kendisi 1921'de Londra premierinde Edward Clarke yönetimindeki Queen's Hall konserinde solist olarak yer aldı. 1983'te Alicia de la Rocha Londra Filarmoni Orkestrası ile eseri kaydetti. Eserde üç bahçe tasvir edilir. İlk bahçe Elhamra'yı çevreleyen yasemin kokulu bahçe Generalife'dir. İkinci bahçe içinde egzotik bir dansın yapıldığı kimliği belirsiz uzak bir bahçedir. Üçüncü bahçe Sierra de Cordoba'dır. Sunacağımız yapımda rol alan sanatçılar şöyle. Mezzo soprano Anne Murray, piyano Simon Bartow,

Manuel de Falla'nın El Sombrero de Tres Picos balesini ve Noches en los Jardines de España bestesini sunduk. Haftaya Muhlis Sabahattin Ezgi'nin ünlü Ayşe operetini tanıtacağız. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e 1977 yılında Uganda'nın başkenti Kampala'da dünyaya gelen Jacqueline Nakiri Nalubale ile başlayacağız. 1990 yılında İsveç'e göç eden, Göteborg kentinde yaşayan ve Jackie sahne ismini kullanan sanatçı daha sonra yaşamak için Almanya'yı Berlin'i tercih etti. Şimdi dinleyeceğimiz parça Jackie'nin son teklisi. 29 Mayıs 2026'da piyasaya sürüldü ve yine Almanya'da kaydedildi. İsveç'te iki defa Grammy stüdyolarına aday gösterilen Jackie ile başlıyoruz devraleme. Courage Woman.
2: Courage Woman, yeah.

Bu hafta Devre Alem'de ikinci durağımız Fransa'nın Saint-Étienne kentinden Sisi. Sisi müzik çalışmalarını yine Fransa'da Paris'te devam ediyor ve 2023 yılından çıkardığı teklerinden biri. Fransız sanatçı Sisi seslendiriyor. Parçası ise Oma.

Devralem İran'da, Tahran'da dünyaya gelen ve İngiltere'de Brighton'da yaşayan Ari Vijay ile devam ediyor. Dinleyeceğimiz parça 2020 yılının Nisan ayından. Ari Vijay seslendiriyor. Journey.

Devri aleme, Senegalli bir baba, Fransız annenin Kanada'da dünyaya gelen çocuğu Karim Dağboy'la devam ediyoruz. 2019 yılında Montreal Uluslararası Caz Festivali'nde ödül kazanan Karim Dağboy seslendiriyor Lingala dilindeki çocuklar anlamındaki parçası Bana'yı. Afrika perküsyonları akustikle birleşti. Karim Dağboy radyolarımızda.

Alexander Furio gitar ve vokallerde. Fausto Gini gitarda, Paul Andrini bas gitarda. 2012 yılında ise bu gruba Yusef Ait Boys'la katıldığı bateride. 2011 yılında İtalya'nın Bologna kentinde kurulan The Talking Box'la devralem devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl müziğe ara veren The Talking Box grubu seslendiriyor son teklilerini. Eyes Turning.

Orkestra Baobab grubunda 6 yıl boyunca müzik yapan Senegalli müzisyen Cheikh Ibra Fam, 2022 yılında Peace in Africa albümüyle Putumayo etiketiyle müzik yapmaya devam etti. Solo çalışmalarından biri Shabide parçasını dinleyeceğiz. Senegalli sanatçı burada göçmen olan Afrikalılara değiniyor. Onların Afrika'yı terk ederken aslında cesur bir şekilde zorunlu bir kaçış yapıp ailelerine bakmak için, yardım etmek için yaptığı fedakarlıklardan bahsediyor dinleyeceğimiz parçada. Cheikh Ibra Fam seslendiriyor. Shabida.

Devri aleme Malavili sanatçı Kod Sangala ile devam ediyoruz. Yine Putumayo etiketle çıkarttığı parçası olan Sunce'yi dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz parçada sanatçı fil faresinden bahsediyor. Küçük bazı hayvanların karşıdan karşıya geçerken hayatta kalamayacağından bahsediyor. Aslında bu bir benzetme. Şarkıda asıl anlatmak istediği Zomba Dağı. Zomba Dağı eskiden leopar, sırtlan ve antiloplara ev sahipliği yaparmış fakat kaçak ağaç kesimi ve çalı yangınları yüzünden yavaş yavaş çöle dönmeye başlamış. Sanatçı bu konuya dikkat çekiyor. Dinleyeceğimiz parça Sunce'de. Kod Sangala radyolarınızda.

Devre aleme Tanzanya'dan, Zanzibar'dan devam ediyoruz. City and the Band grubunu dinleyeceğiz. City Binti Saat'in grubu. Gruba dinleyeceğimiz parçada Arundel Matoyi eşlik ediyor ve yaptıkları müziğin tarzı da Tarap. Tarap müziği Türk, Arap, Hint ve Afrika ezgilerinin karışımı. City and the Band seslendiriyor. Halid Bağ.

Senegalli müzisyen Şeyh İbrahim bir kere daha bizlerle birlikte olacak. Kapverdeli, Yeşil Burun Adaları'ndan Mo Calamity ile beraber seslendirecekler sıradaki parçayı. Reggae ve Afro Fusion tarzı olan 2022 yılı Peace in Africa albümünde de yer alan parçaları John Nakofi ile Şeyh İbrahim ve Mo Calamity radyolarınızda.

2010 yılında Dünya Kupası'nda Shakira Waka Waka parçasını seslendirmişti. Afrika davullarıyla harmanlamıştı. Biz şimdi Afrika'ya gidiyoruz. Güney Afrika'dan Ntlovu Youth Choir'ı dinleyeceğiz. Waka Waka This Time for Africa parçasının cover'ıyla. Bu performans 2019 yılında America's Got Talent yarışmasında Ntlovu Youth Choir'ı finallere kadar yükseltmişti. Ntlovu Youth Choir seslendiriyor. Waka Waka This Time for Africa.

Dünyaca ünlü İranlı perküsyon sanatçısı Habib Mefta ile Batı Afrikalı müzisyen Moussa Koita ve onlara eşlik eden Mihael Havard. Bu üçlü Hami Hamo isimli bir trio kurdular. Bu triyonun yayımladığı Sia albümünden Je ne fais que penser à toi radyolarınızda.

Devr Aleme Cezayir'den, Tamaranset kentinden İmharan grubuyla devam ediyoruz. Tuareg müziğini modernleştirerek yaşatan İmharan seslendiriyor. Tellalt.

Kenya'ya, Nairobi'ye geçiyoruz. 2010 yılında kurulan Parking Lot Grass, kısaca PLG olarak tanınan Kenyalı rock grubunu dinleyeceğiz. 2015 yılı Task at

Ve kapanış parçamıza geldik. İtalyan The Talking Buck grubu dışında bu hafta yer verdiğimiz bütün gruplar ve müzisyenlerin Afrika ile bir bağlantısı vardı ve yine Afrika kökenli Tunus'tan Mirat grubuyla, oryantal progresif metal grubuyla devre alemi burada tamamlıyoruz. 2016 yılındayız. Believer bu hafta devre alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Mutezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni Bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye yüzyılında güçlü ve tesirli bir Türkiye oluşturmanın mecburiyet olduğunu söyledi. Duracak vaktimiz yok dedi Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışında itibarının her geçen gün arttığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatında iz bırakan üç ismi vefat yıl dönümlerinde unutmadı. Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin için anma mesajı paylaştı. İstanbul'da 3 gün boyunca gündem sıfır atık oldu. Sıfır Atık Forumu, küresel iklim yönetiminin önemli aktörlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Forumun son günü de yoğun katılımla geçti. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Sıfır Atık Festivali'ne de 4 gün boyunca yüz binlerce kişi katıldı. Özel etkinlikler, tiyatro ve konserlerle ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici bir çevre deneyimi sunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda iyimserim ifadesini kullandı. Yakında iyi haberler alabiliriz dedi Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomasi trafiği çatışmaların gölgesinde devam ediyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi temaslar için Tahran'a gitti. ABD basını da Trump'ın ekibinin İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiğini iddia etti. Sahada ise gerilim sürüyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. İsrail güçleri Gazze açıklarında balıkçı teknelerine ateş açtı. 15 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Katil İsrail'in düzenlediği saldırılarda bir günde 10 Filistinli katledildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da hukuksuz baskınlar, gözaltılar ve İsrailli işgalcilerin şiddeti devam ediyor. Büyük Birlik Partisi'nin 13. olağan büyük kurultayı yapıldı. Genel Başkan Mustafa Desteci kurultay konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösterdi. Gazze bugün insanlığın ahlak testidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı

Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteorolojinin tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak beklenirken Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da da parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Yarın hava sıcaklığının 28 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcak havanın etkisi sürüyor. Yarın termometrelerin 35 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Eribos Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, progresif rock dünyasının vazgeçilmez isimlerinden besteci, yapımcı, yorumcu, efsane İngiliz müzisyen Steven Wilson. Sanatçıyı 2025 Madrid konseri kayıtlarından derlenen ve yalnızca kendi web sitesinden sayısal yükleme biçiminde müzikseverlere sunulan 6 Şubat 2026 tarihli 4. ve son konser çalışması Impossible Tightrope Live in Madrid albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. Asıl adı Steven John Wilson olan Steven Wilson, 3 Kasım 1967 Londra Kingston doğumlu. Müziksever bir ailede büyüyen ve küçük yaşlarında müziğe olan büyük ilgisi hemen fark edilen Wilson, bir yandan da gitar dersleri almaya başlar.

kralı ve kaset teypleri kullanan Steven, elektronik mühendisi olan babasının kendisi için özel olarak ürettiği çok kanallı teyp sistemiyle ilk ev kaydı denemelerine başlar. 20'li yaşlarına geldiğinde ağırlıklı olarak progresif ve psychedelic çalışmalarıyla dikkatleri çeken Steven Wilson, 1986 ve 87 yıllarında kurduğu iki ayrı topluluk, No Man ve Porcupine Tree gruplarıyla müzik dünyasına adını duyurmayı başarır. 1990'lı yıllarda elektronik, ambient, endüstriyel ve avantgard türlerindeki denemeleriyle de dikkatleri çeken sanatçı, diğer yandan da ünlü isimlerin albümlerinde yapımcı olarak yer alır. 2000'li yıllarda Steven Wilson adı unutulmaz klasik rock albümlerine yaptığı 5.1 remixlerle daha sık duyulmaya başlar. Neredeyse müzik dünyasına adanmış bu hareketli çalışma temposu içerisinde kendisine de süre ayırmayı başarabilen Wilson'ın günümüze kadar ürettiği 8 solo albümü bulunmakta. Bir zamanlar çoğu insanın hiç duymadığı en başarılı İngiliz müzisyen olarak da tanımlanan Steven Wilson, 2026 yılı başlarında Headphone Dust adını verdiği yeni bir ses sisteminin duyurusunu yaptı sevgili dinleyenler. Kendine has çok gelişmiş duyma dinleme yeteneği sayesinde ses sistemleri konusunda da yaratıcı ve saygın bir yere sahip olan sanatçı, Definitive Digital Edition olarak tanımladığı bu yeni ses sistemiyle müziği kulaklıkla dinleyenlere bile kayıpsız, üç boyutlu stüdyo kalitesinde duyabilme olanağı sağlıyor. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz Madrid konser albümü de işte bu yeni ses sistemiyle hazırlanmış ilk örnek. Basılı albüm olarak değil, yalnızca sayısal yükleme biçiminde sanatçının Headphone Dust sitesinden satışa sunulan bu ilk örneği, daha önce yayınlanmış Wilson albümlerinin yeni sürümleri de izleyecek. Steven Wilson ve grubunun 2025 yılında düzenlediği The Overview turnesinin Avrupa ayağının final gösterisi olan La Riviera Madrid konseri kayıtlarından derlenen Impossible Tightrope Live in Madrid albümü birbirinden güzel 13 konser yorumundan oluşuyor ve toplam 132 dakika sürüyor. Biz bu güzel albümden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve birbirine bağlı iki çalışmayla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Steven Wilson ve arkadaşları bizlerle. Home Invasion ve Regret No. 9.

0: The sound of Holtzman, the surrounding Wittstein, the Meek. In the dark.
1: Home Invasion ve Regret No. 9. 2015 tarihli Steven Wilson çalışması Hand Cannot Erase albümünden birbirine bağlı bu iki çalışmayı 13 Haziran 2025 akşamı La Riviera Madrid konseri kayıtlarından dinledik. Steven Wilson'ın 2025 Avrupa turnesinde ve bugün dinlemekte olduğumuz Madrid konserinde sahne alan müzisyen kadrosu şu isimlerden oluşuyor sevgili dinleyenler. Vokal, gitar ve tuşlu çalgılarda Steven Wilson, bas gitar ve geri vokallerde Nick Beggs, tuşlu çalgılarda Adam Holzman, gitar ve geri vokallerde Randy McStein, davulda Craig Blundell. Biz yeniden 6 Şubat 2026 tarihli Impossible Tightrope Live in Madrid albümüne dönüyor ve birbirini izleyen iki konser yorumunu ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce 2023 tarihli The Harmony Codex albümünden What Life Brings ve hemen ardından Porcupine Tree grubunun 1992 tarihli derleme çalışmasıyla aynı adı taşıyan Wilson bestesi Voyage 35.

0: after it so innocently had begun. He was shattered by it.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz progresif rock dünyasının en önemli isimlerinden ve programımızın vazgeçilmezlerinden efsane İngiliz müzisyen Steven Wilson. Sanatçıyı son konser çalışması Impossible Tightrope Live in Madrid albümünden seçtiklerimizle dinlemeyi sürdürüyoruz. Steven Wilson'ın Definitive Digital Edition olarak tanımladığı çok yüksek kalitedeki yeni ses sistemiyle hazırlanmış ve yalnızca sayısal yükleme biçiminde sanatçının Headphone Dust sitesinden satışa sunulan albüm dönmeye devam ediyor. Sıradaki parça Porcupine Tree grubunun 1995 tarihli 3. stüdyo çalışması The Sky Moves Sideways albümünden yine bir Steven Wilson bestesi. Dislocated Day.

Ülkemize ilk kez 2016 yılında gelen ve 2 Mayıs'ta ilk kez buluştuğu Türk izleyicisine 3 saatlik unutulmaz bir konserle teşekkür eden Steven Wilson, bu tarihi konserinden 2 yıl sonra 22 Temmuz 2018'de To The Bone albüm turnesi kapsamında bir kez daha yine İstanbul'da sahne almış, yaklaşık 2 saat boyunca belleklerimizden silinmeyecek unutulmaz bir gösteriyle hayranlarını büyülemişti. Biz yeniden sanatçının 6 Şubat 2026 tarihli son çalışması Impossible Tightrope Live in Madrid albümüne dönüyoruz. Birbirinden güzel 13 konser yorumunun yer aldığı, toplam 132 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden sıradaki parça 2016 tarihli kısa albüm 41 Health'ten Steven Wilson imzalı çalgısal bir yorum. Vermilion Core.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda Impossible Tightrope Live in Madrid albümünden seçtiğimiz son konser yorumuyla veda ediyoruz sizlere. Aynı zamanda hem 2025 turnesinin hem de albümün kapanışında yer alan bu parça, 2013 yılında yılın albümü seçilen 3. Steven Wilson çalışmasına adını veren isim şarkısı. Steven Wilson ve arkadaşları 8 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle. The Raven That Refused to Sing.

Bugünkü rock efsanelerinde progresif rock dünyasının vazgeçilmez isimlerinden besteci, yapımcı, yorumcu, efsane İngiliz müzisyen Stephen Wilson bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Sanatçıyı 13 Haziran 2025 La Riviera Madrid konseri kayıtlarından derlenen ve Wilson imzalı yeni geliştirilmiş ses sistemiyle yalnızca sayısal yükleme biçiminde müzikseverlere sunulan 6 Şubat 2026 tarihli son konser çalışması Impossible Tightrope Live in Madrid albümünden seçtiklerimizle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza bir film müziği albümü olan Superfly ile başlıyoruz. İçerdiği ve piyasaya sürülen hemen her tekliğiyle milyonlarla ifade edilen satış rakamlarına ulaşmış olan bu albümün müzikleri, soul ve funk müzik denince akla gelen önemli müzisyenlerden Curtis Mayfield imzası taşıyor. Dinleyeceğimiz şarkı Pusher Man, hayatını kazanmak için bir suç şebekesinin kurbanı olan ve zorla suça itilen insanların dramlarını anlatıyor. Curtis Mayfield bu albümün ve milyonlarla ölçülen satış rakamlarına ulaşan teklilerinin başarısını akıllı bir adım atıp kendi plak firmasını kurarak ticari olarak da yaşamıştır. Curtis Mayfield'ın plak firması, müzik endüstrisinde siyahi bir Amerikalı tarafından kurulan ve yönetilen ilk firmalardan biri olması bakımından da yerleşmiş bir ırkçı inanışı kırması yönünden de önemlidir. Plak firmasının stüdyosu, diğer büyük bir plak firmasının Chicago eski bir stüdyosunun devralınmasıyla işletilmiştir. Superfly albümünün kaydının neredeyse tamamı bu küçük stüdyoda gerçekleşmiş, sadece tek bir şarkı New York'ta başka bir stüdyoda kaydedilmiş. İşte o şarkı Pusher Man ile Curtis Mayfield.

Curtis Mayfield'ın film müziklerinin tamamını yazdığı Superfly albümünden dinlediğimiz şarkının adı Pusherman'dı. Zaman zaman program formatımız olan ritim olgusunu soul, funk ve R&B tarzlarının dışına taşıyarak diğer müzik türlerinden ritmik örnekleri de sizlerle paylaşıyoruz. 1984 yılında kırmızı saçlarından ilham alarak kurduğu grubun adını Simply Red koyan İngiliz pop müzik sanatçısı Mick Hucknall ve grubu Simply Red'in 1989 tarihli A New Flame albümü, stüdyo albümlerini müzik piyasasına sürdüğü kariyerlerinin en başarılı dönemine ait çalışmalarındandır. Bu albümde yer alan ve grubun en bilinen parçalarından It's Only Love, If You Don't Know Me By Now ve albümle aynı adı taşıyan A New Flame adlı çalışmalarının yanında soul müzik ruhuna yakın orta tempolu ritmik yapısıyla dikkatimizi çeken şarkı More ile Simply Red.

1948 yılında başlayan, 2013 yılında sona eren soul müzikle geçmiş bir hayatın sahibi Al Johnson. 65 yıllık ömrüne 3 albüm sığdırmış ve özellikle Back for More adlı 1980 yılında piyasaya çıkardığı albümden piyasaya sürülen teklinin melodik ritmi, sonraki yıllarda toplam 10 farklı müzisyen ve grup tarafından altyapı olarak kullanılmış. Özellikle 1997 yılında gösterime giren Men in Black, yani Siyah Giyen Adamlar filminin müzikleri arasında Will Smith tarafından seslendirilen Just Cruisin' adlı şarkı bunlardan birisidir. I'm Back for More, Al Johnson ve vokallerde Gene Kemp.

Al Johnson'ın birçok müzisyen tarafından kullanılan soul klasiği I'm Back for More adlı şarkısını dinledik. Gene Kemp vokalde yer aldı. 1990'ların R&B tarzını çok iyi yansıttığına inandığımız parçalarıyla Amerikalı ikili Groove Theory programımızın şimdiki konuğu. Dinleyeceğimiz şarkının büyüsü, basit bir şekilde işlenen ritmi ve grup üyesi Amel'ın mükemmel vokalinin birleşiminden oluşuyor. Kendi adlarını verdikleri ilk albümlerinden listelere girmiş 3 çalışmaları var ama dinleyeceğimiz şarkının Billboard listelerinde zirveye kadar yaklaşmış performansından başka grubun kayda değer bir liste başarısı olmamış. Groove Theory ve imza şarkısı Tell Me.

0: Şimdi dinleyeceğimiz Ashford & Simpson ikilisinin 1984 yılı Solid albümünde yer alan şarkı, çiftin aralarındaki solid yani dilimizdeki karşılığı sağlam olan ilişkilerine vurgu yapıyor. Profesyonel işbirliğinin yanında 20 yılı aşkın mutlu bir evlilikleri de olan bu çiftin sırrını da bu şarkı açıklıyor. Ashford & Simpson ve en ünlü şarkıları olan Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

deliğinden ve lüks otomobillerin lastiklerini çalma suçundan hapse girmiş. Cezasını çektiği sırada radyoda duyduğu bir Elvis Presley şarkısı olan It's Now or Never, yani Şimdi ya da Hiçbir Zaman adlı şarkının etkisinde kalarak hayat tarzını değiştirmiş ve müzisyen olmaya karar vermiş. Onlarca romantik şarkıyı yazmış ve seslendirmiş bu muhteşem sesten dinleyeceğimiz çalışması Let Me In and Let's

Ritme hükmedenlerde soul, funk ve caz müziğin dev isimlerine yer vermeye devam ediyoruz. Sıradaki sanatçı Stevie Wonder. Soul müziğin en klasik albümlerinden biri olan Songs in the Key of Life albümünde yer alan Pastime Paradise, ırk, dil, din, ekonomi gibi birçok çeşitli temaların buluştuğu bir şarkı ve şu anki hayatımız ve gelecekteki cennetimiz için yaşayalım mesajını paylaşıyor. 1996 yılında hip-hop şarkıcısı Coolio'da Gangsters Paradise adlı şarkısının altyapısında dinleyeceğimiz şarkının o ünlü temasını kullandı. Stevie Wonder bu şarkının orijinalinde kullandığı çok ender bulunabilecek synthesizer için 1976 yılında 60 bin dolar para harcamış ve şarkının içindeki müzik ve seslerin bambaşka bir kimlikle kulaklara hitap etmesini sağlamış. İşte en bilinen şarkılarından birinde soul efsanesi Stevie Wonder ve Pastime Paradise.

ilk albümü olan Baduizm ile Afrika kökenli mirasını kucaklayan ve caz mırıldanmaları anlamına gelen Badu ile soyadını çıkardığı ilk albümü veren Erykah Badu, bu albümden sadece İngiltere'de piyasaya sürülen albümün 3. teklisiyle ritme hükmedenlerin şimdiki konuğu. Şarkımızın adı Apple Tree ve Erykah Badu. It was a stormy night. You know they can't wear the lightning strike.

Lamont Dozier Jr.'la devam edelim. Aynı adı taşıyan babası gibi Motown çatısının altında büyüyen bir sanatçı olarak babasının izini takip ederek sağlam bir müzik kariyerine sahip olan Lamont Dozier Jr., soul, gospel, caz ve geleneksel R&B müzik kulvarlarında Stevie Wonder, Diana Ross ve Smokey Robinson'ın da destekleriyle kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş. Bazıları için yeni bir yüz olabilirim ama bu yoldaki tek amacım gerçek müziği canlı tutabilmek diye belirterek 2020 yılının ortalarında bu şarkıyı piyasaya sürmüş. I'm Gonna Take My Time ile Lamont Dozier Jr.

Lament Dozier Jr.'dan dinlediğimiz I'm Gonna Take My Time geride kalırken sıradaki seçimimiz olan Neo Soul müzik dalında 2000'li yılların başındaki performansıyla önemli sanatçılar arasında adı anılan Adriana Evans, annesinin caz müzik vokalisti olması nedeniyle caz dünyasıyla çocuk yaşlarda tanışmış. İlk iki albümü R&B türündeydi ama beklenen başarıyı yakalayamadı. Daha sonra Brezilya'ya yerleşen sanatçı müziğinde daha ziyade Latin ve Afrika ritimleriyle ezgilerine yer vermeye başladı. Adriana Evans'ın ön plana çıkmamış şarkılarından Distant Lady bu değişime iyi bir örnek olabilir.

1982 yılından beri birlikte çalıştığı yapımcısı Quincy Jones'un isteğiyle Michael Jackson bu şarkıyı yazmış. Afrika ülkelerinden Liberyalı özel bir kız için seslendirdiği bu şarkının başlangıcında Güney Afrikalı kadın şarkıcı Leta Mbulu tarafından yer

Michael Jackson'ın Liberian Girl adlı en güzel duygusal şarkılarından birinin ardından bu haftaki programımızın son şarkısına geldik. Michael Jackson'ın kardeşleriyle birlikte oluşturduğu Jackson 5 grubunun üyelerinden olan Jermaine Jackson, 1989 yılında kız kardeşiyle birlikte Orta Doğu ülkelerinde konser turundayken bir grup çocukla yaptığı bir sohbet sırasında bu çocukların İslam dini hakkında kendisine anlattıklarından çok etkilendiğini, bunu takiben İslam dinine doğru yöneldiğini ve sonunda Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiğini İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği bir röportajda anlatmış. Jackson kardeşler arasında hem sesi hem de bas gitar çalma kabiliyetiyle öne çıkan bu şarkıcının en bilinen çalışmalarından biri olan duygusal şarkı Do What You Do ve Jermaine Jackson.

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. Sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyor. Cazın Genç Solukları programının yeni bölümüyle radyolarınıza konuk olmanın mutluluğuyla yayınımıza başlıyoruz. Bu hafta gençliklerinin verdiği enerjiyi caza yeni boyutlar kazandırmak için cesurca harcayan 3 yetenekli ismi ağırlıyoruz. Programımızın açılışını Brian Chelly ile yapacağız. Kanadalı trompetçi grubuyla birlikte 3 beste seslendirdikten sonra mikrofonu İtalyan vokalist Camilla Battaglia'ya devredecek ve genç sanatçının güzel sesine kulak vereceğiz. Amerikalı saksafoncu Remy LaBeouf'tan seçkiler dinledikten sonra ise bu akşamki yayınımızın sonuna yaklaşacağız. Bu yolculukta bize eşlik edeceğiniz için şimdiden siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ederek ilk konuğumuz Brian Chelly'nin müzik kariyerine göz atalım. ...1987 yılında Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Brian Chelly, trompet çalmaya 12 yaşında başlar. Eğitimi için Amerika'nın yolunu tutar ve burslu olarak kabul edildiği Brubeck Enstitüsü'nde cazın pek çok değerli ismiyle çalışma fırsatı yakalar. Trompetçi, enstitünün kurucusu efsane piyanist Dave Brubeck'in yanı sıra Benny Golson, Nicholas Payton, Christian McBride, Freddie Hubbard, Louis Nash ve Clark Terry ile aynı sahneyi paylaşır. Bu usta isimler sayesinde cazla olan bağlarını sıklaştırır. Brubeck Enstitüsü caz beşlisinin daimi üyesi olarak konserlerde boy gösterir. Gibson Baldwin Grammy Caz topluluğunda 2 yıl boyunca trompet Brian Chelly'ye emanet edilir. Sanatçı albüm kariyerine In the Spirit kaydıyla 15 yaşında adım atar. 2 AM kaydından sonra gerçek anlamda kimliğini buldu ve eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler aldığı This Way albümünü 2007 yılında yayınlar. Akustik ve elektrik piyanoda Glenn Zaleski, tenor saksafonda Lucas Pino, akustik ve elektrik basta Chris Smith, davulda ise Colin Stranahan'in trompetçiye eşlik ettiği, kaydının Kanada'da yapıldığı albümden sunacağımız bestenin ismi Scathing Glory.

Kanadalı trompetçi Brian Chellen'in 2007 yılı çıkışlı This Way albümünden Scathing Glory adlı şarkı radyolarınıza geldi. Brian Chellen ve This Way kaydında birlikte çaldığı dört arkadaşı 2010 yılında The World Ahead, 2014 yılında ise Decisions albümünün kaydı için yeniden bir araya gelir. Tüm bestelerde trompetçinin imzasını gördüğümüz Decisions albümüyle sanatçı, müzikal anlamda daha da olgunlaştığını, dolayısıyla da sonucun kendisi için oldukça tatmin edici olduğunu dile getirir. Sizleri bu kayıttan Cornelius Street adlı besteyle baş başa bırakalım.

Kanadalı trompetçi Brian Chellen'in 2014 yılında yayınladığı Decisions albümünden Cornelius Street adlı bestesini sunduk. Trompetçi 2022 yılında son albümü Simple Song Volume 1'la caz severlerle yeniden buluşur. Müzisyenin dörtlü olarak kaydettiği albümde piyanoda Adrian Faruja, basta Carl McComis Reichel ve davulda Colin Stranahan trompetçiye eşlik eder. Sizlere bu kayıttansa albüme adını veren ve aynı zamanda tekli olarak da yayınlanan Simple Song adlı besteyi sunmak istiyorum.

Simple Song, Brian Chelley'nin 2022 yılı çıkışlı aynı adlı albümünden radyolarınıza geldi. Cazın genç solukları tüm hızıyla devam ediyor ve programımızda sırayı İtalyan vokalist Camilla Battaglia alıyor. İtalyan cazının değerli isimleri piyanist Stefano Battaglia ve vokalist Tiziana Giglioni'nin kızı olan Camilla Battaglia 1990 yılında Milano'da doğar. Müzikte iç içe büyümesine rağmen Camilla Battaglia başlarda müzikten daha çok felsefeye karşı ilgi duyar. Bu ilgisini mesleki anlamda yazar ve gazeteci olarak değerlendirmek ister. Fakat müzik ruhuna ve kalbine öylesine işlemiştir ki Camilla Battaglia 19 yaşına geldiğinde kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verir. Bu kararında en büyük desteği anne ve babasının yanı sıra İtalyan cazının dünyaca ünlü ismi piyanist Renato Cellani'den alır. Genç Camilla stüdyoya girer ve tamamı caz standartlarından oluşan repertuvarı piyanoda Renato Cellani, basta Luciano Milanese ve davulda Stefano Bagnoli ile birlikte yorumlar. 2010 yılında Joy Spring, Renato Cellani Trio Introducing Camilla Battaglia başlığıyla yayınlanan albümden bestesi Vincent Humans, sözleri Clifford Gray ve Irving Caesar'a ait Sometimes I'm Happy adlı standardın yorumunu sunuyoruz.

İlk kaydı 1927 yılında yapılan Sometimes I'm Happy adlı standardı İtalyan vokalist Camilla Battaglia, Renato Cellani, Luciano Milanese ve Stefano Bagnoli eşliğinde Joe Spring, Renato Cellani Trio Introducing Camilla Battaglia albümünden seslendirdi. Müziği hayatının merkezine alan Camilla Battaglia, Siena Üniversitesi Caz Vokal Bölümüne kabul edilir. 2016 yılında mezun olan sanatçı, müziğinde yeni ve farklı arayışlara girer. Klasik caz anlayışından yavaş yavaş uzaklaştığı, müziğin farklı disiplinlerine kapı açtığı yeni perspektifinin ilk nüvelerini Tomorrow, Two More Roves of Tomorrow's kaydıyla yeşertmeye başlar. Jazz It Magazine tarafından 2016 yılının en iyi 100 albümünden biri seçilen kayıttan sunacağımız beste Chance adını taşıyor. Wherever.

Çağdaş caz sınırları içinde tanımlayabileceğimiz Tomorrow, Tomorrow's of Tomorrow's albümünde Camilla Battaglia ve grubu Chance adlı şarkıyı seslendirdi. Vokalist başkalaşıma uğrayan müzikal anlayışını cazın çağdaş dinamikleri etrafında pop, elektronik müzik ve ses tasarım unsurlarını kullanarak kendi özgün üslubunu biçimlendirmeye çalışır. Farklı müzikal disiplinlerin bir araya geldiği Color, sanatçı tarafından 2023 yılında tanıtılır. Sizlere bu albümden müzisyenin caza en yakın yorumlarından biri olan Ice adlı şarkıyı seçtik, dinliyoruz.

İtalyan vokalist Camilla Battaglia'nın Color albümünden Ice adlı besteyi dinlediniz. Programımızın üçüncü ve son konuğu olan Amerikalı saksafoncu Remy LaBeouf'a geldi sıra. 1986 yılında Kaliforniya eyaletinin Santa Cruz şehrine doğan Remy LaBeouf, müzikle ilk temasını 10 yaşında oboe çalmaya başlayarak kurar. Bir yıl sonra saksafona geçiş yapar. Sahne çalışmalarına ikiz kardeşi piyanist Pascal LaBeouf'la birlikte başlar. İki kardeş caz dışında çağdaş klasik müzik ve indie rock tarzındaki yorumlarıyla müzikal perspektiflerini geniş tutmaya gayret eder. Eğitimi için New York'a taşınan saksafoncu Manhattan Müzik Okulu'na kabul edilir. Remy LaBeouf, Wynton Marsalis'in Jazz at Lincoln Center Orkestrası bünyesinde yer almayı başarır. Linda O ve Dana Stevens'la ortaklık kurar. Saksafon çalmadaki becerisinin yanı sıra besteleri birçok müzik otoritesinin dikkatini çeker. SF Jazz, New York Youth Symphony ve Jerome Foundation gibi organizasyonlar için ısmarlama besteler yapar. İlk albümü Migration'ı kardeşi Pascal LaBeouf'la birlikte yayınlar. İkili LaBeouf Brothers bünyesinde 4 albüme daha imza atar. Remy LaBeouf 2019 yılında ise ilk kişisel kaydı Light as a Bird'ü piyanoda Aaron Parks, gitarda Charles Altura, tenor saksafonda Walter Smith III, basta Matt Brewer ve davulda Peter Conniff ile birlikte kaydeder. Remy LaBeouf'u alto saksafonla dinlediğimiz albümden Full Circle adlı besteye kulak veriyoruz.

Amerikalı saksafoncu Remy LaBeouf'un Light as a Word albümünden Full Circle adlı bestesini dinlediniz. Albümün yayınlandığı 2019 aynı zamanda sanatçının Remy LaBeouf's Assembly of Shadows oluşumunu hayata geçirdiği yıldır. O sene sanatçı grupla aynı adlı kaydını yayınlar. 2021 yılında iki dalda Grammy'ye aday olan albümün başarısı Architecture of Storms kaydını beraberinde getirir. Bu kaydıyla da sanatçı Grammy'ye aday olur ama kazanamaz. Sizleri bu albümden Bring Me There adlı besteyle baş başa bırakalım.

Bestesi Remy LaBeouf'a ait Bring Me There adlı şarkıyı müzisyenin Architecture of Storms albümünden dinlediniz. Müzisyen 2010 yılında kurulan Danimarkalı topluluk Nora Craft Big Band'in 2023 yılında baş şefi olur ve grupla birlikte Strangers to Ourselves albümünü bir sene sonra yayınlar. Remy LaBeouf liderliğinde Nora Craft Big Band 2025 yılı içinde ise Silent Course albümünü jazz severlerin beğenisine sunar. Remy LaBeouf bu kaydıyla şeytanın bacağını kırar ve albümde yer alan First Snow adlı şarkıyla Grammy ödülünü en iyi enstrümantal beste dalında vokalist Daniel Welts ile birlikte kazanmayı başarır. Bu ödüllü besteyle birlikte sizlere veda edeceğiz.

0: Amerikalı besteci, saksafoncu ve grup lideri Remy LaBeouf'un Grammy ödüllü bestesi First Love'la birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Gözüm kulağım sinema.
2: Radyo 3'te Gözüm Kulağım Sinema'ya hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Her zaman olduğu gibi güzel bir akşam geçirdim.

geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz programımıza. Bugünkü programımızda farklı coğrafyalardan film müzikleri dinleyeceğiz. Balkanlardan başlayacağız. Sonra Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya uzanarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Farklı bestecilerden melodiler sizlerle olacak. Gözüm Kulağım Sinema'da bugünkü ilk müziğimiz Yağmur'dan Önce filminden. Balkan coğrafyasında geçen bu hüzünlü öykü epeyce sarsıcıydı. Gösterildiği yıllarda çok ilgi uyandırmıştı Milko Manchevski'nin filmi. Filmin müzikleri de çok güzeldi. Anastasia grubu Time Never Dies adlı melodiyi bestelemişti. Gözüm Kulağım Sinema'da film müzikleriyle dünya seyahatimiz başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımıza Yağmur'dan Önce filmiyle başladık. Balkan coğrafyasında geçen bir filmdi. Balkan coğrafyasından başka bir filmle devam edelim. Yeraltı Underground. Bu filmde 2. Dünya Savaşı yıllarında yer altına sığınan ve savaş bittikten sonra orada kalmaya devam eden insanları anlatıyordu. Filmin müzikleri Goran Bregovic'e ait Underground Tango'yla devam edelim.

Şimdi Polonya'dayız. Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski'nin çektiği bir film. Veronik'in ikili yaşamı ya da Veronik'in çifte yaşamı iki isimle de biliniyor. Filmin müzikleri Zbigniew Preissner'e ait. Krzysztof

çekmişti Kieślowski filmleri için. O filmlerden biri de Veronique'in ikili yaşamıydı. Filmden dinleyeceğimiz Van den Budenmayer konçertosuyla Gözüm Kulağım Sinema'yı sürdürelim.

Sırada iki Fransız besteci var. Önce Eric Serra. Leon filmine yaptığı müziklerle biliyoruz onu. O filmden Nu'nu dinleyeceğiz. Ardından Fransız müzik dünyasının önemli isimlerinden biri ama aynı zamanda bir dünya vatandaşı diyebiliriz. Çünkü her ülkeden sinemacıyla, yönetmenlerle,

yönetmenle çalışıyor Alexander Desplat. Yakın zaman önce Frankenstein filmine müzikler yapmıştı. Confrontation'la gözüm kulağım sinemayı sürdüreceğiz.

Film müzikleriyle dünyada yolculuğumuz sürüyor. Şimdi İtalya'dayız. İki İtalyan besteciden melodiler dinleyeceğiz. Önce Nino Rota. Daha çok Federico Fellini'nin filmlerine yaptığı müziklerle biliyoruz Nino Rota'yı. Ama ünlü Godfather Baba filminin müzikleri de ona ait. O filmin jenerik müziğini dinleyelim. Ardından da bir diğer İtalyan besteci Dario Marianelli'nin Anna Karenina filmi için yaptığı A Birthday Present adlı melodi.

Farklı coğrafyalardan besteciler bugünkü programımızda konuğumuz. Onlardan biri İspanya'dan Alberto Iglesias. Bir süre Pedro Almodovar'ın filmlerine müzik yaptı. Başka yönetmenlerle de çalıştı. Isiar Bolen'in Even the Rain, Yağmur'u bile filmi onlardan biri. Filmden dinleyeceğimiz melodi Yaku. Ardından Japonya'ya gideceğiz. Yönetmen Takeshi Kitano'nun Hanabi, Hawaii Fişekler filminden bir melodi. Filmin müzikleri Joe Hisaishi'ye ait. Hisaishi dendiğinde tabii Stüdyo Ghibli için yapılan filmler, özellikle Hayao Miyazaki'nin filmleri akla geliyor. Hisaishi başka yönetmenlerle de çalıştı. Onlardan biri de Kitano'ydu. Bu filmden dinleyeceğimiz melodi Thank You for Everything adını taşıyor.

şimdi biraz eskilerden bir film. Kelebek, Steve McQueen ve Dustin Hoffman'ın başrolde olduğu harika bir filmdi. Müzikleri de çok etkileyiciydi. Amerikalı besteci Jerry Goldsmith'e ait melodiler, Out to Sea adlı melodiyi dinleyeceğiz. Filmin jenerik müziğini de eserin sonuna doğru duyacaksınız.

0: Şimdi Brezilya müziğinin en karizmatik sahne figürlerinden biri geliyor. Wilson Simonal 1960'ların en güçlü yorumcularından biri. Seyirciyle kurduğu doğrudan ilişki, çağrı yanıt tekniğini ustalıkla kullanışı ve sahne enerjisi onu dönemin en özel isimlerinden biri yapıyor. Bu parça ritim temelli Brezilya popunun doğuşundaki önemli eşiklerden biri. Simonal'dan Name Vem Que Não Tem geliyor.
1: Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem quem não tem.

0: vem que não tem.
1: Şimdi sambarak tarihinin en temel taşlarından biri geliyor. Trio Mocatao özellikle Giorgi Benjoie ile yaptığı çalışmalar sayesinde bu türün kurucu isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyeceğimiz parça bu anlayışın çok net bir örneği. Sabit nabız ve dans hissiyle Coqueiro Vergi geliyor.

Şimdi yönümüzü São Paulo'nun dans pistlerine çeviriyoruz. Bebeto, Samba Rock'ın özellikle dans kültürüyle kurduğu bağın en önemli temsilcilerinden biri. Dinleyeceğimiz parça tekrarın ve ritmin ne kadar önemli olduğunu çok açık gösteriyor. Segura Nega dinliyoruz.

Sıradaki parça bize müzik türleri arasındaki duvarın her zaman keskin olmadığını hatırlatıyor. Is in Crivis aslında Brezilya Rock ve Jovem Guarda sahnesinden gelen bir grup. Mizah, hikaye anlatımı ve ritmik enerji bu parçada bir araya geliyor. Bende Dorda Bananas. Hola, ben...

0: olha a banana. Banana.
1: Şimdi biraz daha az konuşulan ama bu müzikal evrenin önemli isimlerinden birine uğruyoruz. Branka Ginevi çoğu zaman gözden kaçsa da bu sahnenin önemli figürlerinden biri. Negudito, Samba'nın elektrikli bir kimlik kazandığı dönüşüm anını temsil ediyor.

Şimdi Sambarak'ın kadın seslerinden biri geliyor. Sambarak'ın kraliçesi Elizabeth Viyana'dan Meu Guahta Shuva geliyor.

Şimdi bu müzikal evrenin tam merkezindeki isme dönüyoruz. Jorge Ben Jua, Brezilya müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri. Dinleyeceğimiz parça aynı zamanda Elizabeth Viana'ya bir selam niteliğinde. Bebeci Von Bora dinliyoruz.

Şimdi Brezilya ruh ve ritim dünyasının güçlü kadın seslerinden biri geliyor. Claudia, Amy Peavy ile siyah müzik estetiğini bir araya getiren önemli bir isim. Claudia'dan ritim ile armonik zenginliği buluşturan Deixa Eu Dizer. Dinliyoruz.

Şimdi yeniden Gafieira geleneğine dönüyoruz. Elize Cardoso, Brezilya müziğinin en büyük yorumcularından biri. Dinleyeceğimiz parça samba'nın teatral yönünü çok güçlü biçimde gösteriyor. Elize Cardoso'dan Eu Beiu Sim geliyor.

Şimdi tekrar Wilson Simonal'a dönüyoruz. Bu kez elimizde Brezilya popüler müziğinin en ikonik parçalarından biri var. Ulusal imge ile ritmin buluştuğu País Tropical geliyor.

Şimdi yeniden dans salonlarının daha rafine dünyasına dönüyoruz. Doris Monteiro, Gafiera geleneğinin en güçlü yorumcularından biri. Salon estetiğini yeniden duyacağımız E Isso Ei dinliyoruz.

Şimdi programın coğrafyasını biraz daha genişletiyoruz. Macuhibas, Brezilya müziğini Afro-diasporik geleneklerle buluşturan önemli isimlerden biri. Bu güçlü sentezin örneklerinden zamba,

Şimdi Brezilya müziğinin en güçlü kadın seslerinden birine kulak vereceğiz. Elza Soares onlarca yıla yayılan kariyeriyle unutulmaz bir isim. Jorge Ben Jua klasiği Más Que Nada bu kez onun yorumuyla geliyor.

Ve şimdi bu akşamın kapanışına geliyoruz. Bu müzikal evrenin merkezindeki figür Georges Benjoie ile veda edeceğiz. Dinleyeceğimiz parça tekrar ve ritim üzerine kurulu, samba rock'ın özünü çok net taşıyor. O Telefoni Tocao Nova Menci. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim meselesinin insanlığı tehdit ettiğini söyledi. Aşırı tüketimin de bunda payı olduğuna işaret etti. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek ve su bulamıyor, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla sürüyor, dedi. Sıfır Atık Forumu kapanış programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesinin küresel seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Ekonomi yönetimi yarın Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

0: Belge Denetim Kurulu Başkanlığı mükellefler için kolaylık sağlayacak bilinç platformunu bu yıl devreye alacak. Sistemle vergisel riskler önceden öğrenilecek. Mükellefler denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hedefin bilinci artırmak olduğunu söyledi. Mükellefler için denetim maliyetini en aza indireceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nı özel bir mesajla kutladı. Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız" ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında görüşmeleri süren mutabakat konusunda "iyimserim" ifadesini kullandı. "Yakında iyi haberler alabiliriz" dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kore'de bir televizyon kanalına konuştu. Türkiye ile Sudan arasında enerji alanında yeni işbirlikleri yolda. Sudan Enerji ve Petrol Bakanı Mutasim İbrahim Ahmet, birkaç ay içinde anlaşmaların fiilen başlayacağını belirtti. Enerjinin tüm alanlarında işbirliği yapılacağını söyledi. Türk yatırımcıları davet eden Ahmet, "Ülkemizi yeniden inşa ediyoruz, Türk yatırımcılara kolaylık sağlayacağız" dedi. Türk savunma sanayinin Malezya Kraliyet Donanması için inşa ettiği ikinci korvet, İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. Proje, Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk korvet ihracatı olma özelliğini taşıyor. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler Salı gününe çevrildi. Genel Merkez, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP Meclis Grup Yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin siyaset akademisinin yalnızca bir sertifika programı olmadığını belirtti, olaylara daha derin bir gözle bakmasını sağlama iradesidir dedi. Partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuşan Dervişoğlu, partililere sorumluluk alma çağrısı yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Konuşmasında Filistin'deki soykırıma tepki gösteren Destici, "Gazze bugün insanlığın ahlak testidir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultaya yazılı mesaj gönderdi. Yunanistan'ın Attika bölgesiyle Eğriboz Adası açıklarında peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Sarsıntılar başkent Atina'da da hissedildi. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 4 dakika sonra da 5,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi bir kez daha Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Seriyi 2-1'e getiren lacivert beyazlılar Fenerbahçe Beko'yu saat 20'de konuk edecek. Voleybolda Kadınlar Milletler Ligi heyecanı sürüyor. Filenin Sultanları Brezilya'da 4. maçında Bulgaristan'la karşılaşacak. Bu gece saat 00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetin Sen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda Balkanlara yönlenip Makedonya ve Arnavutluğa gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Yolculuğumuza Balkan müziğinin Türkiye ve dünyadaki en büyük ustalarından araştırmacı, akordiyon üstadı ve şarkıcı Muammer Ketencoğlu'nun Makedonya bölgesine ait Mori Aber Doide Ayşe Le Mori isimli çalışmasıyla başladık. Hemen ardından Arnavutluk'un önemli topluluklarından Şkodra Orkestrası'nın düzenlemesiyle Lene Nanen Lene Baben'i dinledik. Son olarak da Agron Pluymay'ın Arnavutluğun ulusal çalgılarıyla düzenleyip performans gösterdiği enstrümantal çalışması Moy Soko yolculuğumuza eşlik etti. Balkanlarda bir bölge olan Makedonya, yine Balkanlarda bir ülke olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ni, Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan 3 farklı idari bölgeyi ve Bulgaristan'ın Blagoevgrad şehrini kapsar. Tarih boyunca sınırları çokça değişen Makedonya, 578 yılında Slav akınına uğradıktan sonra Slavlaşmış ve yüzyıllar sonra da yani 896 ve 900 yılları arasında Bulgar İmparatorluğu'na dahil olmuştur. 1870 yılında da Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girmiş ve zamanın getirdiği gelişmelerle birlikte de şimdiki şeklini almıştır. Doğusunda Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve güneyinde Yunanistan'la Makedonya'ya komşu olan Arnavutluk ise tarih içinde değişkenlik gösteren Balkanların birçok eyaletinin parçası olarak varlığını sürdürmüş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki hakimiyeti sona erdikten sonra da 1912 yılında bağımsız olmuştur. 1917 ve 1920 yılları arasında İtalya himayesine giren Arnavutluk, yönetim şekli başta olmak üzere tarihsel süreç boyunca yaşadığı değişikliklerden sonra günümüzdeki haliyle coğrafyadaki ve tarihteki yerini almıştır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Türkçe telaffuzda 9K olarak yazılan sıradaki parçanın adı 9 zamanlı bir Makedon dansı olan Devetka'dan gelmektedir. Makedonca'da Devet 9 rakamıdır ve parçanın yazılışındaki K ekiyle de Devetka adı tamamlanarak dans ritmine gönderme yapılmıştır. İşte şimdi de Makedonya'nın ulusal çalgılarını kullanarak Devetka'yı seslendiren müzik topluluğu Sintesis sizlerle.

Şimdi de Gyurge isimli Makedon ezgisini Makedon besteci ve müzisyen Goran Trajkovski'nin kendine has düzenlemesi ve şarkıcı Elena Hristova'nın solistliğiyle dinliyoruz.

Makedonya'dan tekrar Arnavutluğa geçiyoruz. Programımızın başında Arnavutluğun İtalya himayesine girdiği dönemlerden bahsetmiştik. İşte bu dönemlerde İtalya'ya göç eden, hayatını ve kültürünü İtalya'nın güneyindeki küçük bir bölgede yaşayan, bu değişimden sonra da Arbereş adını alan İtalya Arnavutlarının önemli müzik gruplarından Skanderband sizlerle olacak. Ulusal bir şarkı olan Lule Lule'yi dinliyoruz.

Yine Arnavutluk'tan iki çalışmayla müzikal yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak Elif Ara'dan Sokstepoikin, Kuşlar Uçup Gidiyor ve hemen ardından Elina Duni'den Malenk Jimmy, Duygusal Sizlerle.

Müzikal yolculuğumuzda tekrar Makedonya'ya dönüyoruz. İlk olarak Makedon klarnetçi Blago Lamniov ya da müzik dünyasındaki adıyla Blagoje sizlerle olacak. Parçasının adı Two Happy Squirrels. Hemen ardından da Makedonya'nın en önemli kadın şarkıcılarından Karolina Gočeva yolculuğumuza eşlik edecek. Parçasının adı Mladi Bagremi, Genç Akasyalar.

Programımızın sonuna yaklaşırken sırada Türkiye'de de çok sevilerek popüler olmuş Makedon şarkıcı Esma Retsepova var. Şarkısının adı Ljubomna, yani aşka dair.

Geldik programımızın sonuna. Son çalışmamız Arnavut şarkıcılar Necip Dida ve Osman Hasan'ın ortak çalışması More Pomp, yani Hey Güvercin. Teknik yapımda Ramazan Özbay ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel. Sizlerle yine buluşmak

Herkese mutlu akşamlar. Delta Bötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Programımızı Floyd Jones'tan On the Road Again'le açtık. Floyd'un bu şarkısı 1968 yılında Kent Heat grubu tarafından yeniden seslendirilerek pop rock listelerinde üst sıralara ulaşmıştı. Ekonomik ve sosyal sorunlara yer verdiği kasvetli şarkılarıyla bilinen Floyd Jones, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Chicago'ya gelen elektrik blues müzisyenlerinin ilklerindendi. Rivayete göre Howlin' Wolf'un kendisine gitar hediye etmesinin ardından ciddi olarak gitar çalmaya başlayan Floyd Jones, armonikacı Snooki Pryor, mandolinci Johnny Young ve gitarist Moody Jones gibi isimlerle çaldı. Kariyerinin sonlarına doğru elektrik basa yönelen Jones, ilk kaydını 1947'de, son kaydını ise 1979'da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da festivallere de çıkan besteci müzisyenimiz, Old Friends adlı son kaydında Sunnyland Slim, Honey Boy Edwards, Big Walter Horton ve Kansas City Red gibi uzun süredir birlikte çaldığı isimlerle çalıştı. Floyd Jones'tan sizlere şimdi dinleteceğimiz parçalar en ünlü şarkılarından sayılan Hard Times ve Dark Room. Jones'a bu şarkılarda Eddie Taylor eşlik ediyor.

Floyd Jones ve Eddie Taylor birlikte seslendirdiler. Hard Times ve Dark Room. Floyd Jones gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Chicago'ya gelen ve birçok müzisyenle birlikte çalan Johnny Young'la devam ediyoruz. Johnny Young, döneminin az sayıda blues mandolincilerinden. Mandolinin yanı sıra gitar çalıp şarkı da söyleyen bir isim. Her ne kadar Chicago blues'u mandolinle pek ilişkilendirilmese de Johnny Young elektrik mandolini ile bu türün başlangıç dönemlerinde oldukça ilgi gördü. İlerleyen yıllarda blues müziğinde daha şehirli ve modern bir tını arayan dinleyiciler içinse gitarını ve sesini kullandı. 60'ların sonunda beyaz dinleyicilerin blues'a olan ilgisiyle birlikte Johnny Young'ın mandolini tekrar duyulmaya başlandı. Müzikten hiçbir zaman büyük paralar ve şöhret kazanmayan Johnny Young, her türlü zorluğa rağmen modern mandolin stiliyle Chicago blues tarzında önemli bir iz bıraktı. Johnny Young'ı biraz daha yakından tanımanız için sizlere seçtiğimiz parçalar Stealin', Tighten Up On It ve Kidman Blues.

0: do. Lord, he may cut you, baby. He may shoot you too.
1: Sesi, mandolini ve gitarıyla radyolarınızda yer alan Johnny Young'dan Stealin', Tighten Up On It ve Kidman Blues şarkılarını dinledik. Texas'tan çıkan gitarist Albert Collins ile programımız devam ediyor. Albert Collins ve parçası Too Tired sizlerle.

Too Tired'la Albert Collins'i dinledik. Bu şarkının 1990 yılında Gary Moore ve Albert Collins'in birlikte çaldığı bir versiyonunu da hatırlayan dinleyicilerimiz olacaktır. Mr. Iceman lakabıyla da anılan dinamik blues gitaristi Albert Collins'in geçmişine göz atarsak, müziğe keyboard çalarak başladığını görürüz. Kariyerinin ilk yarısında kuzeni Lightnin' Hopkins'in yanı sıra hayranı olduğu Clarence Gatemouth Brown, John Lee Hooker ve T-Bone Walker gibi isimlerle çalma şansını yakalar. Kulüplerde gitar çalarken seyircinin arasında yürümesiyle ünlenir. Öyle ki bazı konserlerinde gitarına 30 metrelik kordon takar.

başlayan Albert Collins, ilginçtir, 70'lerin sonuna kadar hiç kayıt yapmamıştı. Ama 1978 yılına ait I Speakin' albümü sayesinde uzun bir aradan sonra stüdyoya girmişti. 80'ler ve 90'larda bir yandan konser ve kayıt çalışmalarına devam ederken, diğer yandan televizyon programlarına ve filmlere konuk olan Albert Collins, ne yazık ki 1993 yılında aramızdan ayrıldı. Dilerseniz Albert Collins'i Frosty ve I Speak adlı iki ünlü parçasıyla yeniden dinleyelim.

Albert Collins, Frosty ve Ice Peak ile sizlerleydi. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan bir diğer Teksaslı Sonny Rhodes, şimdiki konuğumuz. T-Bone Walker, P.V. Creighton ve B.B. King'den etkilenen Rhodes, askerliği sırasında DJ'lik yaptı. Radyo programlarında genellikle country ve blues plakları çalıyordu. Bas çalmayı da öğrenen müzisyen, Freddie King ve az önce dinlediğimiz Albert Collins'in gruplarının arkasında sahneye çıktı. Askerlikten ayrıldıktan sonra çeşitli single'lar yapan ve 70'li yılları Avrupa'da turnede geçiren Sonny Rhodes, bu kıtada The Blues Is My Best Friend ve Out of Control gibi albümler de kaydetti. Ancak bu albümlerinin satış grafiği pek yüksek olmadı. 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönerek burada blues kariyerine devam eden, asıl adı Clarence Edward Smith olan müzisyenimizin belki de en ayırt edici özelliği lap steel gitar çalan birkaç bluescudan biri olmasıdır. 50 yıldır müzik dünyasında yer alan çağdaş bluesun bu renkli müzisyeni 300'e yakın şarkı kaydetti. 15 kez Blues Müzik Ödülü'ne aday gösterilen ve bir kez de ödülü kazanan Sonny Rhodes, Amerikan Kongresi tarafından da Blues Efsanesi unvanına layık görüldü. Genellikle kendi bestelerini seslendirmeyi tercih eden Sonny Rhodes'tan sizler için seçtiğimiz şarkılar Ain't Nothing But The Blues, House Without Love ve If The Blues Fits, Wear It.

Sonny Rhodes'tan dinledik. Ain't Nothing But The Blues, House Without Love ve If The Blues Fits, Wear It. Programımızı Floyd Jones'un On The Road Again şarkısıyla açmıştık. Dilerseniz Kent Heath'in 1968 yılındaki bu şarkıya yaptığı yorumla da programımızı kapatalım. Armonikada Alan Blind All Wilson'ın yer aldığı Kent Heath seslendiriyor. On The Road Again. Hoşçakalın.

This one goes out to Dave.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1788 yılında bestelediği son 3 senfoniden biri olan Köhel sayısı 550 Sol Minör 40. Senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne barok dönemin önde gelen isimlerinden Alessandro Scarlatti ile başlıyoruz. Bestecinin La Minör Blok Flüt Konçertosunu solist Leonard Schelp ve Berlin Erken Müzik Akademisi topluluğu seslendiriyor.

Blokflüt'te Leonard Shelp ve Berlin Erken Müzik Akademisi, Alessandro Scarlatti'nin La Minör Blokflüt Konçertosunu seslendirdiler. Friedrich Chopin'in solo piyano için Opus 20 Si minör 1 numaralı Scherzosu ile devam ediyoruz.

Piyanist Ronald Brodigham, Frédéric Chopin'in Opus 20 Si minör 1 numaralı Scherzo'sunu yorumladı. 14. ve 15. yüzyılın müzikal el yazmalarını içeren Faenza Kodeksinde yer alan anonim eserlerden seçilen iki parça var sırada.

Faenza Kodeksinden 15. yüzyıla ait anonim eserleri Mala Punica topluluğundan dinlediniz. Finlandiya'nın ulusalcı akımının dışında kalan bestecilerden Wäinö Raittiainen'un Bakir Toprak'taki Kızlar başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz. Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Film besteci Wainwright Yon'un Bakir Toprak'taki Kızlar başlıklı senfonik şiirini Jukka-Pekka Saraste yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bir diğer Finlandiyalı besteci Eino Juhani Rautavaara'nın keman ve piyano için nocturne ve dansı var sırada.

Eino Juhani Rautavaara'nın Nocturne ve Dans adlı eserini kemancı Johan Dalene ve piyanist Nicola Eimer'dan dinledik. İngiliz besteci Malcolm Arnold'un Opus 81 numaralı Bakır Nefesli Çalgılar için Küçük Süiti ile devam ediyoruz.

Malcolm Arnold'un 1963 tarihli bir numaralı bakır nefesli çalgılar için küçük süitini John Paitner düzenlemesiyle Harry Pinch'in yönetimindeki Edmonton Nefesli Çalgılar Topluluğu'ndan dinlediniz. Mozart'ın Köhel sayısı 550 Sol minör 40. senfonisi var sırada.

Michał Kłauza yönetimindeki Polonya Radyo Orkestrası, Mozart'ın 1788 tarihli KÖEL sayısı 550 Sol Minör 40. Senfonisini seslendirdi. 18. yüzyılın Flaman bestecisi Jean Barrère'in iki cello için Sol Majör 10 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Fouquet ikilisi Jean Barrière'in sol majör 10 numaralı sonatını seslendirdi. Programımızın bu bölümü Edvard Grieg'in 1868 yılında kaleme aldığı Opus 16 La Minör Piyano Konçertosu'yla sona eriyor. Solist Sigur Schlotebrek.